0: 책방장.
1: 뭐?

Mom.

Uh-huh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir

0: Tatlı kokular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 안나네. 요새 맨날 엄마들 못 와. 그 쿨러라도 윤자 카이놈 이제서 일처음에 başladı.
1: gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ha? Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar.

0: Gelsenize. Size de gözleme yapayım ha.
1: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
0: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
1: Bana uyar.
3: Ha? Sümbül? Ha? Sümbül yok.
4: Aa, nerede ki? Nereye gitti?
1: Burada yok.
0: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
3: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
0: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
3: Hadi gidelim.
1: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül.
5: Sümbül neredesin?
1: Sümbül! Sümbül! Neredesin? Sümbül!
3: Sümbül! Nasıl bulacağız?
2: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
4: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
3: Yaşasın!
4: hani yok?
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
5: Nasıl?
2: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
5: Yaşasın!
1: Çok iyi fikir.
4: Kim ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
4: Aa, tamam hatırladım.
6: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. Ha? O piti piti karamel sepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
4: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Hey, çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum.

0: Bana hiç fark etmez.
1: Çok sıcak.
2: Sıcak, sıcak,
3: sıcak,
2: çok sıcak.
3: Sıcak,
2: çok sıcak.
4: Çok sıcak.
1: İşte buldum. İşte Sümbül.
4: Sümbül, seni çok özledim.
5: Bensiz kelebeklerim izledin sen, yaramaz seni.
1: Bence yatıp uyumuş.
6: Sümbül, rüyada gördün mü?
1: Oyuncaklar rüya görmez ki.
6: Ama can. Sen çok yaşa.
7: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
8: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
7: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
8: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
7: Gözünü ver.
8: Hayatta vermem.
7: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
0: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
7: Aman Temih, olmaz ki öyle.
0: Başka türlü oynamam.
7: Olur mu öyle?
8: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ama
4: ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Aynısı çok soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir.

0: Buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
1: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
1: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
1: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
1: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları veya çilingir atölyeleri bu konuda eğitim verir. Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezi, çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
0: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim robotik ses.
1: Robot demen yeterli Naci. Devam ediyorum. Çilingir...

0: Naci.
1: Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Ha, nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! İşte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. İşte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? Ay bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

0: taştan da sert olamazsın ama. Ay ay. Burada terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi.
1: İşte bir kilit fabrikasındayız.
0: Ha, bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh.
0: Aa, şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Ha, şimdi eve girdim. Mısır. Ha, evet evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan

0: Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aydin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
2: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
1: Geldim, geldim.
2: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
1: Kayıttayız zaten.
2: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
1: Tabii. Başla sen.
2: Evet, sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası.

0: Hı? Hmm, kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
1: Tilki.
0: Efendim teleskop.
1: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
1: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
1: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
1: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
1: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
1: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi. Olmuyor.
1: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
1: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
1: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
2: Hayır. Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
2: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, bu ne acaba?
2: Hasır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
2: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
1: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
1: Kuş yuvası.
2: Kuş yuvası mı?
1: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Aa, hakikaten de doğru.
2: Nasıl bildin teleskop?
1: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
1: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
1: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
1: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
1: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
1: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
1: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
1: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
1: Ne işe yarar ki?
0: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt... ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
2: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
1: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
2: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
2: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
2: Şaka şaka.
0: Yaşa!
1: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
2: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
1: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: güzel bir gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim.
1: Aa, sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki.
0: Ama sonuca değdi. Çok güzelsiniz.
1: Özür dilerim abla.
0: Ay, yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin. Neyse ki top plastikti.
1: Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kasta dolaşmamız gerekecek.
2: Kafalara dikkat. Gol kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
1: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
1: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
1: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete. Bu bana.
3: Tuna. Yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
1: Ama anne bunlar temiz.
3: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
1: Aa.

0: Şunlara bak anne. Pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
2: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
2: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar, bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor. Çilekler yıkandığına göre sıra elle.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyveden.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama

0: dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece donmasını beklemek.
2: Bir gece mi?
3: Hayır. Ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım. Beklemesi gerekiyor.
3: Lütfen anne. Hemen yiyelim. Beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
3: Bir saat beklesek olmaz mı? He? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
3: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
3: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
3: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
3: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şef Lina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar, Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
3: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne yapıyorsun Tuna?
1: Allah'a dua ettim. Bir an önce yarın olsun diye.
2: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
2: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
3: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
0: Sabretmeyi unutmayın.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?
0: Hayır.
1: Tabii ki saçlarımız.
0: Saçların iç organ mı?
1: Değil mi?
0: Değil tabii ki.
2: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
0: Yaklaşık 1,5 kilogram.
2: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
0: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
2: Burada demek ki.
0: Evet.
2: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam, söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.

0: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
2: Ne? Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere. O da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
0: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
1: Ha? Ben de bu simülasyonun koruyucusu olabilirim.
0: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
1: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
0: Ne yaptın Yaman?
1: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
0: Önüne bak.
2: Yaman durdur kaşifi.
0: Direksiyonu sola çevir.
1: Bu çok zevkli.
0: Oyun değil bu. Dikkat et. Dikkat!
1: Hayır!
0: Çocuklar iyi misiniz?
2: Ben iyiyim.
3: Ben de.
0: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
2: Bakın profesör! Karaciğer yarılmış!
1: Eyvah! Düştü!
2: Gördün mü yaptığını Yaman?
1: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
0: Tamam, sakin ol Yaman.
2: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
0: Biz onarmayacağız.
2: Tamirci mi çağıracağız?
0: Hayır, kendi kendini onaracak.
1: Ne?
0: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
1: Vay canına!
0: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın, onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve...

0: meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsiniz. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar?
1: Ve de sucuklu tost.
2: Ne?
3: Şey, bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
2: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
3: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
2: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
3: Ben de bundan korkuyorum ya.
2: Ne?
3: Yok bir şey.
2: Ha, madem şüpheleriniz var bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber kanca beraber. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: aman oğlum, dikkat et.
1: Dikkat edemiyorum.
2: İsmail.

0: Belki de abimin önden denediği yoldur. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
1: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
0: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bunun açım biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
2: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
0: Gerçekten de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
2: Sorun sizde değil çocuklar.
3: Makbule teyze.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
2: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
4: Burada.
1: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
2: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
2: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçtebayı.

0: Ne? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası...

0: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
1: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
0: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.
2: Temizlik günü!
0: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.
1: Ne oldu bana böyle?
0: Bunun da daha

0: tekrar bakmak gerekecek.
1: Hoşuma gitmedi diyemem. Ama baştan yapsak iyi olacak.

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika! İnanılmaz! İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
2: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
1: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
2: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
3: Eline sağlık Müştem abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz, daha dikkatli olacağım.
1: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
3: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
1: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet, artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
1: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım anın coşkusuna.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde Çin'i deseni var sanki. Ama kara

Hah, iyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu? Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey!

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın, size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incitmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsin.

0: Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar, şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
3: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi.
4: Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
2: Evet dostum. Teşekkürler.
4: Sağ olun.
2: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi...
4: Alo? Alo?
2: Hat kesildi galiba.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
5: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
6: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
5: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
5: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
7: İyilik için.
5: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
8: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
8: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
5: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: Ramazan'dan kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taş uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi de onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Ahsen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
5: Badem! İyileşin!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
9: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
9: Ben ne dedim?
5: Sen de öyle dedin Mo.

0: Ah, ne var Lemi? Neden bakıp duruyorsun? Ha, bırak onu. Zehirli bile olabilir. Bırak diyorum Lemi. Onun da bir canı var. Zarar vereceksin.
1: Aha.

0: Ezan ne kadar net duyuluyor.
1: Bu vakitlerde Kuba Mescidi'nin ezanı çok uzaklara ulaşır.
0: Peygamberimiz o mescitte namaz kılıyor değil mi baba?
1: Evet Şifa. Kuba Mescidi kutlu bir mescittir. Rabbimiz orası için orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah

0: da çok temizlenenleri sever buyuruyor.
1: Ya, temizlik bu kadar önemli he?
0: Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep çok temizdir. O hep güzel kokar yere.

0: Sağ ol anne.
1: Hava bugün serin. Yoksa göndermezdim. Yine de dikkatli ol Yera.
0: Tamam anne. Süpürgeyi bana vermelisin Şifa.
2: Nedenmiş?
0: Kuba Mescidini temizlemeye gidiyorum. Süpürge lazım. Annemden izin aldım.
2: Şimdi işim var canım.
0: Hadi Şifa. Güneş Tepe'ye varmadan getiririm.
2: O benim kıymetli süpürgem. Kimseye vermem.
0: Merak etme. Ben ona su veririm. Yemek yediririm.
2: Çok komik.
0: Hadi Şifa. Mescidi temizleyeceğim.
2: Tamam. Ama bir şartım var.
0: Neymiş?
2: Süpürgemin başına bir şey gelirse... Bundan sonra süpürge işini hep sen yapacaksın.
0: Anlaştık.
2: Tamam, anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
2: Endişelenme.
0: Süpürgen öyle.

0: 이뻐.
1: 먹으려면?
2: ben bir şey görmedim. 예라이 소리에서 쿠버 메시지네
0: gitti.
2: süpürgem onda. Süpürgene göz kulak oluyor mi? İşte Kuba Mescidi. Örümcek ağları. Neyse, ben de zaten bunun için buradayım, değil mi? İşte bitti. Şimdi gitme vakti.
0: Suyum nerede? Yemeği ne zaman yiyeceğiz?
2: Ah Şifa, bir garipsin yahu. Ha, konuştun mu sen?
3: Yele yele.
2: Ödümü patlattın Lemi. Tam iş bitince gelirsin hep zaten. Yürü gidelim. Şu süpürgeyi unutmayalım. Yoksa Şifa başımın etini yer. Ha, ne oldu Lemi? Hadi Lemi, iş çıkarma yine, geç kalmak istemiyorum. Ha, olamaz, sanırım ağları yapan örümcek bu. Hadi Lemi, onu yakalamalıyız. Şu taraftan. Kaçtı, yine kaçtı. Duvarın üstünde. İşte yoruldun değil mi? Ha?

0: Hayda. Ne yapacağız şimdi? Oradan ağlarını sallar bu. Ne buldun Lemi? Nasıl yakalayacağız biz bunu yahu?
1: At gibi hızlı koşuyor.
0: Ah. Endişelenme. Süpürgen öğleden sonra sende. Merak etme Anis. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Ha? Ah, olamaz. Şifayı tamamen unuttum. Ha? İşte orada.

0: ağlamak imkansız.
1: Yela.
0: Kızma Lemi. Herkesin bir görevi var. Onun görevi de ağ yapmak sonuçta. İyice geç oldu. Hadi toplayalım şurayı artık.

pırıl pırıl oldu işte. Ama eminim örümcek yine her tarafa örecek. Etrafta da gözükmüyor. Onu bulmak artık imkansız. Hadi Lemi, çok geç kaldık.

0: Vaktimiz yok Leme. Hadi yürü.
1: Gel o.
0: Yürü Leme. Dans etmenin sırası değil.

0: Aferin sana Yera. Çok güzel bir iş yapmışsın.
1: Örümcek orada kaldı anne. 2 dakikada hemen ağırmıştır şimdi.
2: Yarın oradan geçeceğim. Ben de bir bakarım. Merak etme.
1: Tamam baba.
3: Yele yele.
1: Ha, örümceği bulmuşsun Lemi. Aferin sana. Ama neden şimdiye kadar bana söylemedin?

öyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 빨리 불려이 모나 피시대 쏠디.
1: 이런 짓들.
0: 조계장님, 헤만기 백스톰.
2: 뭔데? 들만마 누워른다 엔 테페에 직박이치 서불스슬러누요롬.
0: 난 엔 척 내 살은작던 오시더니요롬.
3: 바이람 오자 날드 카드 아쩌바.
2: 게리르 비라스다.
4: 바이람 오자 날드 카드 아쩌바.
2: 게리르 비라스단 데디미야.
4: 올라 올라. 바이람 오자 날드 칼무시 올라빌리.
0: 자만마 두르두 바나마 오레 게리오.
2: 요, her zamanki gibi.
4: Selim, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
0: Sabırda galip, heyecanda mülayim sanırım.
4: Arkadaşlar, Bayram Hoca şimdiye kadar gelmeliydi. Kötü bir şey olmasın sakın.
5: Hocam!
6: Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleyküm selam.
6: Beklettim, hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun hocam.
3: Bir sorun mu var hocam? Endişelendik.
6: Heyecanla beklediğinizi biliyorum ama araçta bir sorun çıktı çocuklar.
0: Olamaz.
6: Oldu maalesef. Sanayiye götürdüm ama iki günden önce çıkması imkansız dediler.
4: Ama tırmanma duvarı.
6: Ben de üzgünüm fakat yapabileceğimiz bir şey yok Salih. Bunda da vardır bir hayır.
0: Zor olsa da, çok zor olsa da bekleyeceğiz hocam.
6: Aferin Galip. Sabırda galip diyorsun. Hadi bakalım.
4: Sabırda galipsindir değil mi Galip?
0: Şey yani hiç sanmıyorum. Bismillah.
2: Dikkatli ol, tabağın çok dolu.
0: İki iş olmasın diye iki tabağı birleştirdim. İki de galip, bir de mülayim.
2: Uy, şimdiye kadar uydurdukların içinde en kötüsü buydu galip.
0: Uydu bence. Ama ya.
2: Dikkatli ol demiştim.
0: Sen geç, ben de dökülenleri toplayayım.
2: Tamamdır, tertemiz oldu.
0: Hepsini topladım, hemen yıkayayım da bir an önce yiyelim.
2: Dikkatli ol kardeşim.
0: Dikkatli galip, beceride mülayim bir insan olarak bu kez kolayca halledeceğim.
2: İnşallah de kardeşim.
0: İnşallah. Bu sefer tamam sanırım.
2: Hadi gidelim.
0: Salih geldi mi acaba?
2: Bilmem.
0: Ali! Kızma Galip abi. Şu hale bak. Yeni yıkamıştım.
6: Sabır da galip. Galip. Tamam. Olan olmuş. Sakin ol. Şimdi gerçek pehlivan olma zamanı.
0: Tamam hocam. O neyse ben olurum. Hem de Galip abiden daha iyi olurum. Ali!
6: Pehlivan kimdir biliyor musunuz çocuklar?
2: Güreş sporuyla ilgilenen kişi mi hocam?
6: Evet, aynen öyle. Peki, gerçek pehlivan kimdir?
2: Yağlı güreşçi mi hocam?
6: Yok, o da değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki... Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir.
3: Ha, şimdi anladım. Öfkesine hakim olan aslında kazanan taraf oluyor.
6: İşte bu. Birbirimize kızabiliriz ama sabırla öfkemizi yenersek gerçek pehlivan oluruz.
0: Sabırda galip, öfkede mülayim olmalıyız. Bir de meyveleri toplamalıyız, değil mi Ali?
2: Evet Galip abi.
4: Selamın aleyküm.
6: Aleyküm selam Salih. Gel bakalım. Geçmiş olsun.
4: Sağ olun hocam.
0: Nasıl oldun?
4: İğneye dayandım ama ağrıya dayanamıyorum. Ay, oy dişim.
0: Önemli olan iğneye dayanabilmek kardeşim. Tebrik ederim maşallah.
7: Tamamen katılıyorum Galip. İyileşmek için gereken neyse onu yapmışsın.
4: Evet hocam. Değilse dişini tamamen kaybedersin dedi doktor. Dişimi seçtim.
3: Tebrik ederim kardeşim.
6: Meyvelerimizi afiyetle yiyelim. Sonra tam da konuyla alakalı bir yere gideceğiz. Burası geleneksel sanatlar atölyesi çocuklar. Ebru, hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatlar yapılıyor.
4: çok güzelmiş hocam.
2: Konuyla alakalı bir yer demiştiniz hocam.
6: Öyle zaten.
0: Sanatında mı sabırla alakası var hocam?
6: Olmaz mı? Sabrın en güzel hali sanattır çocuklar. Bakın bu tablolardaki resimler incecik fırçalarla boyayarak ortaya çıkıyor. Hepsi ince ince sabır işi.
3: Çok güzel hocam.
6: Bugün sizinle Ebru atölyesine katılacağız.
1: Hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk Cemile.
5: Cemile mi?
6: Evet, Cemile bir süredir Ebru dersleri alıyor.
0: Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah.
1: Ebru, su üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Teknenin içindeki su ve kullanacağımız boyalar farklı malzemelerle özel olarak hazırlanır. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olmalıyız.
0: Ya sabır, yine sabır.
1: Başlıyoruz. Bismillah. Önce seçtiğimiz boyaları tekneye serpiyoruz.
0: Aa! Gördünüz mü? Nasıl da suyun üzerinde kalıyor boyalar.
4: Bitti mi?
1: Hayır, henüz değil.
6: Ebru, tekneden kağıda aktarılıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz çocuklar.
4: Kağıt suda yırtılmıyor mu?
1: Dikkatli olursan genelde yırtılmaz.
6: Kağıt yırtılmıyor ama suyun üzerinde yapılan sanat bir nefesle bozulabilir. Küçük bir çalkalanma, aceleci bir davranış emekleri heba edebilir.
0: Yine sabır diyorsunuz yani hocam.
6: Aynen öyle diyorum Galip. Ebru baştan sona bir sabır öğretmeni gibidir. Gayret, emek, tahammül ve sabır gibi birçok kavramı bize öğretir.
5: Çok güzel.
6: Teşekkürler Cemile. Eline sağlık.
4: Çok güzel ama biraz beklemek gerekiyor.
6: Beklemek hayatın bir parçasıdır Salih. Bak ilacın etki etmesini bekledin ve diş ağrın geçti.
4: Gerçekten de dişimin ağrısı geçmiş hocam.
6: Denemek isteyen?
5: Ben!
0: Sabırla sıramı bekleyeceğim hocam.
6: Aferin Galip.

yanlış ne doğru, İyi takip et bunu.

0: Kuzucuğum korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'ciğim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elif'ciğim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık! Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok çiçeklerde çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.

0: Özellikle bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
1: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
0: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti var. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
2: Kimler?
0: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
2: Neymiş o görev Agah dedi?
0: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
3: Tozlaşma ne demek?
0: Hemen anlatayım. Hani dedim ya bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
2: Evet.
0: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
1: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
3: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
0: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
2: Tozlaşma sayesinde.
1: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
2: Evet.
1: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
2: Ya.
0: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca
1: güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
0: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
2: Eyvah, adam kaçsın.
0: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
2: Neden?
0: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
2: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
1: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
2: Sahi mi?
0: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
1: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
0: Diye sormuş. Doktor da ona...
1: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
0: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
1: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
0: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
1: Alerjiniz olmadığını...

0: göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
1: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani diye sormuş. Doktor da ona.
0: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
1: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
0: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
2: Dikkat yarışına!
0: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
2: Kraliçe arı.
0: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
1: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
3: Tozlaşma.
1: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu miçomuz Elif soracak.
2: Hani Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
3: Nahl suresi.
2: Evet doğru.
0: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Teşekkürler Seba abla.
0: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok bende bal yok. Çok çok çok çiçekler de çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
1: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
2: Evet Agah dede. Artık arılardan korkmuyorum ben.
0: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
1: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
2: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
1: Aynen öyle.
2: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
0: Benim de canım çekti.
1: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Hadi, hadi. Az kaldı.
1: Ama ağır balıkmış.
0: Yaparsın sen Eymen, hadi. Ha gayret.
1: İşte kocaman bir balık. Derya kuzusu maşallah. Hadi otalarımızı alalım. Birazdan Temel amca gelir.
0: Doğru. Balık tutmak için sabırsızlanıyorum. İşte Temel amca da geldi.
1: Hadi gidelim balık tutmaya.
2: Gidelim çocuklar. Oltalar hazır mı?
3: Hazır.
0: Aa, sen abdest mi aldın Temel amca?
2: Evet Asya.
1: Ama daha öğle namazına saatler var.
0: Hatta tam olarak 3 saat 15 dakika.
2: Biliyorum çocuklar.
1: Yoksa başka bir ibadet mi yapacaksın?
2: Yo, namazı bekleyeceğim.
0: Ama...
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Namazı hemen kılmak şart değil.
1: Bu sabah neden abdesti erken aldın Temel amca?
2: Sabahtan beri düşüncelisin. Bunu mu düşünüyordun?
3: Evet.
2: Sen de mi Asya?
0: Evet.
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Hem vücudumuzu sürekli temiz tutmuş oluruz, hem de kan dolaşımımız hızlanır. Böylece vücut daha fazla oksijen alır.
0: Bunu bilmiyordum.
2: Peygamberimiz bize abdesti güzelce almamızı ve abdestli kalmamızı tavsiye eder.
1: Peygamberimiz abdestin faydalarını biliyordu o zaman.
2: Muhakkak. Ayrıca yaptığımız her güzel işe abdestli başlarsak daha da güzel olmaz mı?
0: Evet. Öyleyse biz de elimizden geldiğince abdestli kalmaya çalışmalıyız. Değil mi Temel amca?
2: Evet Asya.
0: Duydun mu Eymen? Ha? Eymen?
1: Bu su tuzlu. Abdest almak zor oluyor bu suyla.
0: Yuttun mu yoksa?
2: Çabanı takdir ettim Eymen. Ama bu suyla abdest alsan daha iyi.
1: Tuz yok değil mi onda?
2: Yok.
1: İyi bari. Ha ha ha ha.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik etmeyelim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
1: Elimi vermemek bana lazım.
0: Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam mı?

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tamam.
1: O kadar fazla ama.
0: La la la, la la la, la la la, la la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.

0: Ой. О.
1: Дая, я ще мусор.
2: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
2: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
2: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Balpiti. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki de aksana bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz?

0: Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
1: Güzel fikir.
2: Yalnız bir şartın daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
3: Tam benlik bir iş, hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
2: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
3: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
1: Zeki.
3: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
2: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
4: Bu da olmaz.
1: Bunlar hiç olmaz.
5: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
3: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim daha be.
6: Sanki sen yapabileceksin dayı.
3: Yaparım tabii. Barangoz Zeki derler bana.
4: Nasıl yapacaksın dayı?
3: Yani biraz düşünmek lazım tabii.
0: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
6: O nedir anne?
0: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
6: Aa, oluyor mu öyle?
0: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
1: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
3: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
4: Biyomimikri o bir kere.
3: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
4: Biyomokimli değil dayı. Biyomimikli.
3: Bu da daha R'leri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
6: Yine tutturamadın dayı.
3: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabii. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
4: Bu ne dayı?
6: Birbirine yapışmış iki kulak.
3: Siz sanattan ne anlarsınız?
4: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
3: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
6: Bu da olmaz dayı.
3: Nesi varmış?
4: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
3: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
4: Dahiler asla pes etmez.
3: Tabii.

0: Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
2: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
0: İlk defa haklısın yeğenim. Biyo komikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
3: Öyle deme Zeki'cim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
0: Ben pes ediyorum. Tabii.
1: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
0: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş, harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bir şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara...

0: Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim. Kesin hasta oldun sen. Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi, döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti. Din dan don, anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne, ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek hali yokmuş. Ama bil bakalım ne olmuş?
1: Ne olmuş? Ne olmuş?
0: Ben ekmeğime krem çikolata isterim. Çilek reçelli ekmeği yemeyeceğim demiş. İyi de anneannesinin evinde yokmuş ki böyle şeyler. Sude geçmiş pencerenin önüne. Bakmış

0: Şannanesinin bahçesine. Domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler, çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz, bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı, demiş. Hadi ama sağ ayağım, sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık! Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı, demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah, bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış, tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş Nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. Bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık, bizimdir demekmiş. Çilekleri biz ektik, biz suladık, biz büyüttük, bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine Nadir dostum. Nadir?

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıtkabız, ileri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklam oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil, kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına, ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöpe atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
0: Dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: Ah, içindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverte.

0: yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Bu kadar mı?
2: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
2: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
1: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
2: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
1: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
2: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
1: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
1: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
1: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
0: Ya!
1: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
0: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
1: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
0: İyi de bu sandık açılmıyor.
1: Şu sesi duyuyor musun?
0: Duyuyorum.
1: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
0: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
1: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
0: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.

0: Nereye düştüğünü gördün mü?
1: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
0: Bir ıssız adamız eksikti.
1: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
0: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?

0: İşe yarıyor.
1: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
0: Açıldı.
2: Burada rakamlar var.
0: Şifreli olmalı. Bu ne?
1: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
0: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
3: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
4: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
1: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
4: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
0: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
0: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
1: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
0: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
1: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
0: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere.
5: Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere.
0: Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
1: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
0: Hayır, bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
1: Orada.
0: Saat 15.30'da durmuş.
1: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
0: Sezgi.
3: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
4: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
1: İçeriz.
4: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: işimiz var.
1: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
0: Orada anlatırım.
1: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
0: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
1: Hayda.
2: Emin'ciğim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
0: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
0: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
0: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
0: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
0: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
1: Sade helva mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
0: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
1: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
1: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
1: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
0: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
1: Neyin var hocam?
2: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
1: İnşallah. Bekliyoruz yani.
0: Aslında aklımda başka bir şey var.
1: Nedir?
0: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
1: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
0: İşte biraz anlarım.
1: Maşallah, on parmağında üç marifet.
0: He? Üç mü?
1: Evet, hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece üçünü biliyorum.
0: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
1: Olur vallahi. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
1: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
0: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
1: Yo, oturabiliriz aslında.
0: Oturamayız Harun Bey, işimiz var.
1: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı.

0: olduğunu söylüyoruz.
1: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
2: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
2: Şey, tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
4: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
2: Hop, nereye?
4: Oturmaya.
1: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
4: Of ya, of!
2: Toplayabilsek bari.
4: Toplarız ya.
1: Toplarız, toplarız.
2: Peki çalışacak mı?
1: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
4: Nasıl deneyeceğiz?
2: Taşan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
4: Market sahibi izin vermezse ya?
2: Bence verir.
4: Ya vermezse diyorum.
2: Verir dedim.
1: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
4: O da doğru. O vida oranın değil.
2: Bence de değil.
1: Buradan söktüm ama.
2: Vida büyük, vida yeri küçük.
4: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
1: Olmadı çocuklar.
2: Ne yapacağız?
1: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
4: İyi de sen elinden geleni yaptın.
1: Henüz değil.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Aklımda bir fikir var.
4: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasına taşımaktan.
2: Vallahi ben varım her neyse.
1: Bunun için para lazım tabii.
4: Para mı?
1: Biraz.
2: Ne kadar biraz?
1: Biraz işte. Birazcık.
2: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
1: Hayır, ona paramız yetmez.
4: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
2: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
4: Tamam.
1: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
4: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
2: Çok şükür hallettik.
1: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
2: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
1: Kesinlikle.
4: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
2: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
1: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
2: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
4: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
1: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
2: Ne güzel.
4: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim Hoca'ya biz de söz verdik çünkü.
2: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
1: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
4: Yorgunluktan öldüm ya.
1: Yetiştik çocuklar.
2: Ama bittik de.
4: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
1: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
1: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
4: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
2: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?

0: cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
1: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
2: Nasıl yani?
3: Anlamadın mı akıllım?
2: Yoo.
0: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
2: Hmm. Ha.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yok. Neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
3: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
0: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Bak. Orada, kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: kadar sen gelmişsin bile. Hayal penceresine de sevimli bir kuş çizmişsin.
1: Ayşe, bu yavru kuşun adı Apalak.
0: Apalak mı? Apalak niye çorlarda tek başına duruyor ki? Bizim bahçedeki kuşlar hep arkadaşlarıyla birlikte.
1: Çünkü bu kuş uçma denemesi yaparken evinden biraz uzaklaşmış. Geldiği yolu bulmak için de o dalın üstünde düşünüyormuş.
0: Anladım. Bugün bana yolunu kaybetmiş bir kuşun hikayesini anlatacaksın.
1: Hikayemiz içinde küçük bir şelale akan güzel bir ormanda geçiyor.
0: Küçük şelale mi? O da nedir?
1: Suyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yere küçük şelale deriz.
0: Öyleyse suyun çok yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere de büyük şelale deriz. Peki çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere ne deriz? Boğazına bir şey mi takıldı senin?
1: Ah, ay, oh.
0: Bak, hıçkırığına sana geçti.
1: Ayşe, eğer ben bir sorunun cevabını bilemezsem hıçkırmaya başlıyorum. İşte bak, yine başladı.
0: Öyleyse sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere çok çok büyük şelale deriz. Sonunda hıçkırığın kesildi.
1: Çok da zor değilmiş ama iyi ki yanımda sen varsın.
0: Hikayeyi unuttuk ama.
1: Unutur muyuz hiç? Nerede kalmıştık? Ha, buldum. Hikayemiz içinde küçük bir şelale olan güzel bir ormanda geçiyor. İşte bu ormanda ailesiyle yaşayan Apalak bir gün kanatlarını güçlendirmek için uçma denemesi yapmaya karar vermiş.
0: Biliyor musun? Ben de ilk defa bisiklet sürerken annem yanımda durmuştu. Düşmeyeyim diye de beni omzumdan tutmuştu. Peki Apalak ilk uçma denemesini yaparken anne veya babasının niçin yanında değilmiş?
1: Çünkü onlar yiyecek bulmak için ormanın içlerine doğru gitmişler. Apalak da onların gelmesini beklemeden ilk uçma denemesine başlamış.
0: Uçabilmiş mi peki?
1: İlk başlarda her şey yolunda gitmiş. Apalak yuvasından birkaç ağaç öteye rahatlıkla uçabilmiş.
0: Sonra ne olmuş? Önüne bir kelebek sürüsü mü çıkmış? Yoksa yanlışlıkla bir ara kovanın içine mi girmiş?
1: Hayır. Bunların hiçbiri olmamış. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bu rüzgar onu ormanın başka bir köşesine götürmüş. Apalak bir ağacın dalına güçlükle konabilmiş. Sonra da cik cik cik cik diye öterek anne ve babasına seslenmiş.
0: Apalak sesini duyurabilmiş mi?
1: Ne yazık ki duyuramamış.
2: Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur?
3: Ay. Birazdan hazır olur.
0: İşte böyle bağırsaymış anne ve babasına sesini duyurabilirmiş.
1: Ayşe, sende de ne ses varmış ama. Hani kulağımın dibinde bağırınca?
0: Çok mu bağırdım?
1: Sen sesini alt kattaki annene duyurabildin. Çünkü Apalak'tan daha çok bağırdın. O ise sesini ancak karşı ağaçtaki uzun kuyruklu sincaba duyurabilmiş.
0: Sincap onun...

0: Sesini duyunca ne yapmış?
1: Hemen Apalak'ın yanına gelmiş ve ona şöyle demiş. Sevimli kuş, seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Yoksa uçma denemesi yaparken yolunu mu kaybettin sen?
0: Bu sincap çok zekiymiş. Apalak bir şey demeden onun kaybolduğunu nasıl da bilmiş?
1: Apalak da senin gibi şaşırmış ve sincaba benim kaybolduğumu nasıl anladın diye sormuş. Sincap da ona rüzgar uçmak için acele eden kuşları ormanın bu köşesine doğru sürükler. Seni görünce onlardan biri olduğunu anladım. Eğer seni ilk gören sansar olsaydı başına çok kötü şeyler gelebilirdi demiş.
0: İyi ki onu ilk gören sincap olmuş. Peki sincap daha sonra ne yapmış?
1: Apalak'a yuvasının nerede olduğunu sormuş. O da benim yuvam küçük şelalenin yanındaki selvi ağacının bir dalında diye cevap vermiş. Sincap Apalak'a atla sırtıma demiş. Apalak da sincapın sırtına atlayıvermiş.
0: Sonra da sincap dıgıdık dıgıdık koşmuş.
1: Ayşe atlar dıgıdık dıgıdık dıgıdık koşabilir ama bu sincap at gibi koşmasını bilmiyormuş.
0: O zaman Apalak'ı yuvasına nasıl götürmüş?
1: Elbette ağaçların dallarına sıçramış. Biraz da hoplamış.
0: Ben de bazen yatağımın üstünde böyle hoplayıp zıplıyorum işte. Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Daha sonra sincap Apalak'ı yuvasına getirmiş ve onu telaşla arayan anne babasına teslim etmiş.
0: Apalak da ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş.
1: Hem de nasıl mutlu olmuş. Apalak'ın anne ve babası da sincaba çok teşekkür etmiş. Sincap da hiç vakit kaybetmeden geri dönmüş. Çünkü ormanın içlerinde hala uçma denemesi yaparken evinden uzaklaşan sabırsız kuşlar olabilirmiş.
0: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Çok mu merak ediyorsun?
0: Evet.
1: O halde söyleyeyim.
0: Hadi çabuk söyle.
1: Ayşe, ben bu güzel hikayeleri...
0: Anne, bu sabah kahvaltıyı benim odamda mı yapacağız?
2: Evet kızım. Hani sen az önce... Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur diye bağırınca çok acıktığını düşündüm.
0: Yaşasın!

0: Haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi.
2: Hı?
1: Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk ya, geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bol maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
6: Hadi Kıpır. Sen radyonun başına geç. Ve istediğin zaman müziği durdur.
5: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
6: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne macera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
6: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış. Dedem de bazen radyodan haber alıyor.
6: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır incim. Hadi müzik başlasın.
5: Şimdi durun. Ay çekilin.
7: Üzgünüm. Ben kaptım.
1: Yunuslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: dışarıda kaldım.
1: Hadi gol, gol, gol.
2: Hadi gol, gol, gol.
3: Küper, güçlü müzik.
2: Aha, radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper. Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
4: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
5: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
5: Aferin İncim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı. Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
0: Bu harika bir fikir. Ah, ah, ah, ah. O kurabiyelerin içinde ne vardı?
1: Badem.
0: Benim bademe alerjim var.
1: Olamaz.
0: Alo?
2: Aa, gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
5: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
1: Eyvah! Geliyor yine.
5: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende.
0: Aa!
5: Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
0: Oh! Çok şükür daha iyiyim.
2: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
1: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: Canım kardeşim.
1: Birlikte film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
2: Aa, oyuncak bebekler.
1: Bebekler mi? Bunlar benim değil ki.
3: Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
1: Ama neden? Burası benim odam.
3: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
2: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
1: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
3: Çünkü yarın okul var, erkenden uyumamız lazım.
1: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odana ne oldu?
3: Annemler odamı boyattı biliyorsun. 2 gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
1: Of! Ama burada tek bir yatak var.
3: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
1: Olamaz.
4: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
1: Yoo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila 2 gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
2: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
3: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
1: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
3: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
5: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
6: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
4: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
6: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.
4: Yüzme yarışı yapacağız. 2 kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
1: Tamam. Benim kuyruğumu seninkiyle bağla dostum.
4: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
1: Hadi yüzsene Lila.
3: Yüzmeyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum.
1: Hadi.
3: Tamam, tamam.
4: Kıpır ve Lila tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
1: İkiziz çünkü.
2: Oh, benim gücüm kalmadı.
4: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
1: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayemde kazandık. Aa, gördün mü?
3: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
5: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
2: Durun. Aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
0: Olur, bekleriz.
1: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?

0: emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
1: Aa, burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
0: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
2: Ne kadar çok anı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
0: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
1: Yastık savaşı yaparken ne çok gülerdik.
3: Yastık.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: ya Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
3: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu.

0: kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
1: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla," dedi.
0: Ayla,
2: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
0: diye uyardı kardeşini.
1: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim."
2: "Hadi düşünelim."
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: "Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,"
0: dedi.
3: "Hey, bu bir sopa."
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
2: "Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz."
1: "Hey, bu çok iyi bir fikir."
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
2: "Hadi bir de böyle deneyelim,"
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşureyi.

0: sürelerini.
1: Eline sağlık babaanne. Şükürler olsun Allah'ım.
2: Eline sağlık babaanne. Şükürler olsun Allah'ım.
0: Dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
3: Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım.
0: Dedi. Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında, yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Eyt! Var mı bana yan bakan? Eyt be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eyt! Eyt! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya, ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak, karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay, bebe ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey,
4: aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yo.
3: Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
3: Heh, onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse, çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam, buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedi mi ben size?
1: Yo.

0: demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
1: Hadi ya.
2: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
0: Yani.
1: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
2: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
1: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
2: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
2: Heh, geldi bizimki.
1: Hadi bakalım.
2: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
1: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
2: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
1: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
2: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
1: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
2: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
2: Aman, bizi görüyor bu.
1: Sorma gözüm. Karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
1: Duramıyorum karagözüm.
2: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
1: Doğru dedin karagözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
2: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
2: Hani sadece insanda işe yarardı?
1: Hani etkisi bir gün sürerdi?
2: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
0: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
1: Evet.
0: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
1: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
0: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
2: Tuzsuz Deli Bekir.
0: Ha? Şimdi belli oldu.
2: Neymiş o belli olan?
0: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
2: Ya.
0: Olur mu öyle şey? Dedim.
1: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
0: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
2: Bu kadar mı?
0: Bu kadar.
1: Kesin mi?
0: Bit tabii efendim, bit tabii.
2: Öyleyse tamam.
1: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
0: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
1: Başlayalım.
2: Selamun aleyküm ağalar.
4: Aleyküm selam efendiler.
1: Söyleyin bakalım biz kimiz?
5: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
2: Oldu bu iş.
1: Aynen.
6: Neler oluyor yahu?
2: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
5: Hıç. Ne dersin sen ağa?
1: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
2: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
1: Hatta ve

0: bunlar? Deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.
0: Vay düzenbaz vay! Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler alın. İmdat. Kurtarın beni.
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et Tuzsuz Efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya. Sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acep?

0: olursalar Aziz?
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
0: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
6: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
6: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
0: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
6: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
6: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben yelkenliği ayarlarım.
5: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
6: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
0: Bize 2 bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
5: Hadi anlat, dinliyoruz.
0: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür. Ben de yelkeni getirdim.
6: Harikasın Hami.
4: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
3: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
6: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
6: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen.

0: Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, hayır. Benim değil, senin soluna.
1: Aa, dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2 1 Hadi!
1: Hadi! Lauf! Hadi! Daha çabuk!
0: Hadi daha hızlı!
1: Evet rampa!
0: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
1: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
3: En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
5: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?

0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim. Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım. Olmuyor. Cemil ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah. Kürekler de gitti.
0: Ne yapacağız?
1: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
0: Bir yardımınızla birleşin.
2: Hadi çabuk.
3: Durduk.
4: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
1: Herkesi tehlikeye attık.
4: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
4: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
5: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırk ayağın bütün ayakkabılarını boyamamız lazım.
3: Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu.
3: Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Aa, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
3: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor. Sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi. Korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı.
3: Evet. Yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
3: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman. Ha?
1: Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim?
3: Tabii ki kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin tamam mı?
1: Tamam.
4: İşte geldim. Buradayım.
1: Hey battaniye adam.
3: Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
4: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
4: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
0: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
4: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam, itinayla kaçan uykuları yakala. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
3: Duaya.
4: Oku bakalım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
0: Esnerken ne yapıyorduk?
1: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
0: Emin misin?
1: Belki de susadım anne.
0: Ben gidip su getireyim kızıma.
1: Belki de acıkmışımdır. Tamam, susadım.
2: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
3: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
4: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
1: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
0: O çoktan uyumuştur.
1: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
0: Yarın bakarız olur mu?
1: Yarına kadar nasıl beklerim?
0: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
1: Aa!
0: Ne oldu?
1: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
2: Eren tamamdır.
0: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
4: Amin efendim. Cümlemizden size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
1: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış. Ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren, uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
3: Ama daha sabah olmamış.
1: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
3: Güneş mi gelmemiş?

0: annemlere haber vermeliyiz.
1: Ben baktım ama odada kimse yok. Güneşi aramaya mı gittiler acaba? Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
2: Abdestini aldın mı?
3: Aldım aldım. Takkem nerede?
2: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
3: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
2: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
3: Buldum, tamam.
0: Annemler aşağıda.
1: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir. Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız. Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
0: Peki köpekler ağlar mı?
1: Olabilir.
0: Tüsmahlar?
1: Evet Eren, havuçlar bile üzülür kardeşim.
0: Yaşasın, güneş geldi.
1: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
0: Aa doğru ya.
1: İnşallah evimize doğmamıştır.
0: Evet, çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz, hemen erir.
1: Artık açmalıyız kapıyı.
0: Hey, ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
1: Benim de yok. Boş ver şimdi, gel açıyorum kapıyı.
0: Ya güneş değilmiş.
1: Güneş değilse kim geldi?
0: Aa, tombul burada.
1: Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan hadi. Beyaz tavşan. Mengü.
0: Kaptan Paşa. Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
1: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
3: Kimi arıyorsunuz bakalım?
1: Baba.
0: Anne.
2: Namaza mı kalktınız?
0: Yok. Güneşi arıyoruz.
3: Güneşi mi?
1: Evet baba. Sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık. Güneşi bulmalıyız.
2: Siz nasıl uyandınız bakayım?
1: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
3: O zaman büyük bir sorunumuz var.
0: Çok büyük baba. Güneş kayıp.
2: Hadi namazı kılalım. Birazdan gelir.
1: Emin misin anne?
2: Evet.
3: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
0: Cemaat.
3: Amin.
1: Amin.
0: Bakın hava aydınlanmış.
1: Güneş kaybolmamış.
3: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
2: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
0: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
2: Ay Allah korumuş oğlum.

Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm. Allahu Ekber.

Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: etme bulma dünyası.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, o? Resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

up.

0: Bye.
1: Oh!
0: Hop!

Hmm?

Huh?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane, çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane, işler karara varınca aklı karınca bir tane, her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane, yumburlop topu yumurta yumurcalılar bir tane, hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane, atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane, iki kuş apayrı dallarda ayrı telden bir tane, çıktık kutsal bir yola fülfül hac yolunda bir tane, hıfzedi böğren uygula ol küçük hafız bir tane, tabi tabi işler yolunda zekice işler bir tane, yeşilli mavili bir dünya duyarlı tilki bir tane,
1: bir tane bir tane
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane, kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane, afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane, mini mini bir kuş bir fille, mimi mimikolar bir tane, bir şef yedi nota bir porte,

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynuyoruz.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
7: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
7: Elim söndü. Ya hayır.
1: Elim sende.
2: Yakaladım seni.
7: Iskaladın. Turuncu, buldum.
2: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
7: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: oturup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım. Tem, tem.
4: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve...

0: yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
1: Top geliyor.
2: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
3: İşte top burada. Buldum.
4: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte doğa çileği. Hem de bir sürü.
3: En sonunda çilekleri de bulduk.
4: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır,

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Efendim?
1: Ha ne? Ha? Sen burada mıydın?
0: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
0: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
0: Konumuz bu değil.
1: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.

0: 7 kere 8.
1: Aa, 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bil. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bil. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Cześć. Uj ma, taka jak cieza. Cześć. Taka jak cieza.
1: Sen de Muhay, dişli, çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topum! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum ya, gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha, öyle desenize canım. Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday! Mayday! Çok rüzgarlı! Her yerim çi kuvveti! Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama! Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday! İmdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay! Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 knotta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay, ay, of, ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?

0: kenarı mı yoksa koridoru mu istiyorsunuz? Cam kenarı tercihimdir. Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
1: An için sordunuz o halde?
0: Merak ettim sadece.
1: Ya bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
0: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
1: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?

0: Ay. İyi misin haberci?
1: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
1: Haber.
0: Haber mi?
1: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
1: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakları kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
1: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
2: 3 mü?
1: Siyah olmasına veya aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
1: Sizce bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
1: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
2: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
1: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
1: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
1: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
2: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
1: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
1: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
2: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
1: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
2: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
1: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte. Şurada. Daha yukarı kurye.
2: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.

0: Harikasın.
1: Kimin kızıyım? İnşallah babamla

0: Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
1: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
0: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
1: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
0: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
1: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
0: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken...

0: yüzden tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
1: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
0: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
1: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
0: İşte bu kadar.
1: Mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
0: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
1: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar, şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
0: Sırada ne var şefim?
1: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
0: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
1: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
0: Peynirli mısır hazır.
1: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
0: Hı hı. Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
1: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
0: Senin mısırın neli olacak şefim?
1: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
0: Aa, o zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
1: Arkadaşlar, biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: var.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım çok ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
3: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
3: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
3: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
3: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
3: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
3: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
0: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
2: Aferin Civan. Aynen öyle.
1: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
2: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır. Dur Yaman, yapma!
1: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
2: Biz midenin içindeyken mi?
1: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
0: Sıkıştık kaldık.
2: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
1: Ben de hareket edemiyorum.
2: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
0: Kaşifin şarjı bitiyor.
2: Bir bu eksikti. Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanmalıyız.
0: Ne olacak peki şimdi?
2: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
1: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
2: Yaman!
0: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
1: Ah! Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
0: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
1: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
2: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
0: Şarj %10'a düştü.
2: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
0: Tamam profesör.
1: Çarpacağız!
2: Şimdi

0: ucuz atlattık.
1: Yaman, kalkar mısın lütfen?
2: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
1: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
2: E ne güzel işte.
1: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
2: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
0: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
1: Harika bir soru Civa. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
0: Nasıl yani?
1: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
0: Aa, vay canına.
2: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
1: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi, bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
2: Ne kadar yiyeyim peki?
1: Midenin üçte biri yemekle, üçte biri suyla, üçte biri havayla dolu olsun.
2: Hava da mı yeniyordu?
1: Üçte biri de boş kalsın demek istedim.
2: Ha, anladım.

0: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim. Dengemi bulamıyorum.
1: Ah, dikkat. Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
0: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
1: Hadi hadi. Bir

0: Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin.
1: Hmm.

0: Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimse sizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur. Hı.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı? Bunun için gelmedik mi?
1: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama. Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya. Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
2: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
3: Hemen kızma Ayşegülcüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet, biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet, müzik aletlerine bakmak için.
3: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
0: Bir şey diyordu.
3: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
4: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
0: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
3: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
4: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
0: Ya da tamirci.
3: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
0: Ne oldu şimdi buna?
1: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor? Aslında bir yolu var.
4: Söylesene abi, neymiş yolun?
3: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
3: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
4: O zaman hurdalığa. Yürümüşler bile.
3: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
4: Zeytinyağı tenekesi.
3: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
4: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
3: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: benim tavulumda.
1: Bana da bir keman.
0: Ve benim klavyem. Hop. Ha? Evet. İşte böyle. Ha, şuraya da.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
3: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda hurdalık orkestrası.

0: Bir terslik olduğu belliydi ama şunlara bak. Ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemin.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: Yumurcanı.
5: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
6: Hemen hızlanıyorum.

0: İlahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Kimin acaba? İçinde kimlik falan da yok. Hiç kimse yok. Dışarı bakayım bir de.
2: Selamun aleyküm Galip.
0: Aleyküm selam kardeşim. Bu cüzdan senin olabilir mi Salih?
2: Yok, benim değil.
0: Az önce burada buldum. Sahibini ararken sen geldin. Bizimkilerden birinin mi acaba?
2: Bilmem. Daha önce gördüğümü sanmıyorum.
0: Bayram Hoca'ya verelim. O ne yapacağını bilir.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam. Bunlar da ne hocam?
2: Cimnastik çemberi.
0: Cimnastik çemberi mi?
3: Evet. Kırtasiyeci Faruk abi oynayın diye camimize hediye etti.
0: Sağ olsun ama ne oynayacağız ki bunlarla?
3: Çok yakında göreceksin, merak etme.
0: Hocam

0: Biraz önce caminin bahçesine girerken bu cüzdanı yerde gördüm. Biri düşürmüş.
1: İçinde kimlik ya da telefon numarası gibi bir şey var mı?
0: Yok maalesef hocam. Bulduğumda etrafa da baktım ama kimse yoktu.
2: Ne yapacağız hocam?
1: Bir süre camide kalsın. Belki düşüren dönüp gelir.
0: Bizim bulduğumuzu bilmedikleri için baksa da göremeyecekler ki hocam. Keşke başka bir yolu olsaydı.
1: Eskiden öyle bir yol varmış biliyor musunuz çocuklar?
2: Neymiş hocam?
1: Camilerde yitik taşları olurmuş. İnsanlar buldukları eşyaları yitik taşının üzerine bırakırlarmış. Kaybettiği şeyler için insanlar ilk önce yitik taşlarına bakarlarmış.
0: Süper fikirmiş. Bizim yitik taşımız neden yok hocam?
1: Zamanla sadaka taşları gibi yitik taşları da unutulmuş çocuklar. Yok maalesef.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
1: Hoş geldiniz çocuklar.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Biz de sizi dolu bulduk. Neden gülmediniz? Bence çok komikti yani. Espri de galip, neşe de mülayim olmalıyız arkadaşlar.
3: Evet galip haklısın. Espri komik olunca öyle olacağız.
1: Kutuda ne var çocuklar?
2: Güzelce kesilmiş tahta parçaları var hocam. Marangoz Mustafa abi verdi. İstediğinizi yapın dedi.
3: Ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik.
0: Hocam, madem bizim yitik taşımız yok, neden yitik rafımız ya da yitik dolabımız olmasın?
1: Oo, çok iyi fikir Galip. Maşallah.
4: Yaşa! Bravo!
0: Teşekkürler, sağ olun.
3: Yitik taşı ne? Ben hiç anlamadım olayı.
2: Ben de anlamadım.
1: Doğru ya, biz konuşurken siz yoktunuz. Hadi malzemeleri kontrol edip işe koyulalım. Yaparken anlatırım. Evet, işte bitti. Nasıl oldu?
3: Çok güzel oldu hocam.
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
2: Sıra geldi dolabımıza ilk kayıp eşyayı koymaya.
1: Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok güzel oldu.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Yitik dolabımız?
0: Evet, biz yaptık. Artık cami bahçesine düşen hiçbir şey kaybolmayacak.
5: Çok iyi fikirmiş hocam. Bundan okula da yapabiliriz.
1: Neden olmasın?
2: İlk kayıp eşya yerini aldı bile bak.
5: Cüzdan mı o?
0: Evet, ben buldum caminin girişinde.
5: Yakından bakabilir miyim hocam?
1: Bak tabii. Sahibini tanıyor musun yoksa?
5: Hocam bu cüzdan kuzenim Kübra'nın. Dün yatsıya birlikte gelmiştik. Çıkarken düşürmüş olmalı.
3: Yaşasın! İlk yitiğimiz sahibini buldu.
5: Çok sevinecek gerçekten. Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: Hocam peki oyun ne oldu? Oynamayacak mıydın?
1: Ha doğru ya. Bugündü değil mi?
0: Ben geldim hocam. Başlayabiliriz.
3: Tövbe estağfurullah. Ali sen gitmeyecek miydin babaannene?
0: Gitmedim. Sizi bırakamadım Salih abi.
3: Oh oh. Ne iyi ettin. Sensiz biz ne yapardık?
0: Zorlanırdınız Salih abi. İmanın şartlarını bile sayemde öğrendiniz.
4: Ali!
0: Neden kızıyorsunuz ki? Derste imanın ne demek olduğunu ilk ben bildim.
5: Çünkü parmak kaldırarak söz verilmesini beklemedin Ali.
1: Tamam. Hadi oyundan önce tekrar yapalım. Ali bir kere daha söyle de hep birlikte hatırlayalım iman neymiş.
0: Ama hocam her şeyi de benden bekliyorsunuz. Ben daha küçücüğüm. Galip abim söylesin.
3: Hey Allah'ım ya. Deminden beri hava atıp duruyordun. Ne oldu?
1: Söylemek ister misin Galip?
5: Ben de söyleyebilirim.
0: Çok sağ ol Cemile. Ben söylerim. İman bir şeyi hiç şüphe duymadan inanmak demek hocam.
5: Aynı zamanda güven duymak demek.
0: Aferin arkadaşlar. Bildiniz.
3: Ali.
1: Peki. Mümin ne demekti çocuklar?
2: Yürekten inanıp güvenen kimse demek hocam. Yani biz müminiz. Yürekten inanıp güveniyoruz.
1: Çok güzel Mustafa. Peki çocuklar. Biz öncelikle neye şüphe duymadan yürekten inanıp güveniyoruz?
4: Allah'a.
1: Maşallah. Peki sonra?
0: Meleklere.
2: Kitaplara.
1: Evet.
3: Peygamberlere.
0: Aynen. Bildi değil mi hocam?
1: Evet Ali'ciğim.
3: Ahiret gününe.
5: Kadere, hayır ve şerri Allah'tan olduğuna iman ederiz hocam.
1: Maşallah çocuklar. Güzelce öğrenmişsiniz. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyunda amacımız imanın ve İslam'ın şartlarının yazılı olduğu bu kağıtları doğru kutuya atmak. en kısa sürede ve en doğru şekilde yapan kazanır. Anlaştık mı?
4: Evet!
1: Jimnastik çemberlerinden tek ayakla zıplayıp masaya geliyorsunuz. Taş, kağıt, makasta kazanan sağdan, diğeri soldan ilerleyecek. Hazır mısınız?
4: Evet!

0: ben de bitirdim.
1: Bakalım doğru mu yaptınız? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet, hepsi doğru. Hızlıca Galip'e bakıyorum. İslam'ın şartlarını doğru sıralamış ama Cemile daha hızlı olduğu için takımına 10 puan kazandırıyor.
0: Hey!
1: Sıradakiler,

0: Bitirdim.
1: Çok hızlısın Salih. Bakalım hanginiz eksiksiz yapmış. Ve kazanan Selim. Salih, namaz kılmak İslam'ın şartıdır.
0: Hey!
2: Hocam, durum berabere mi?
1: Evet Ali.
2: Yine en önemli görev bana kaldı desenize. Galip abi, hiç endişe etmeyin. O iş bende.

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran,

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve

sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkes...

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanlara borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Dur mu? Daha o kısma gelmedik.

0: 맞아! 어디 견디게 웃음도 썼!
1: 감기 산디 주부결 밀가지 얼리떠슴!
2: 유수프, 카메라나 hazırla. 모, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
5: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş! Bakın!

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım

0: Yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilot.

0: Hikke. Şifa, ne yapıyorsun burada?
1: Dinleniyorum.
0: Çok mu çalıştın bugün?
1: Bahçemi yeni bitkiler ektik annemle.
0: Bitkilerle beraber sen de mi toprağa girdin?
1: Sen kendine bak bir kere.
0: Benimki derdimiz. Neyse, ben önünde otlatmalıyım.
1: Abi, iyi misin?
0: Olamaz. Elbisem çok eskimiş.
1: Abi.
0: İyiyim. Ben de babamdan yeni bir fistan isterim.
2: Teşekkür ederim. Çok yorgundum. Gelince doğrudan uzanmışım.
3: Rica ederim. Heyben biraz eskimiş gibi Süheyl. Kumaş bulursak yeni bir tane dikeyim.
2: Sağ ol Afsa. Çok eski değil. Küçük bir deliği var. Onu tamir et.

0: yeter.
1: Ben hemen yeni bir tane dikerim.
2: Hayır, gerek yok, teşekkür ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktisatlı olmayı öneriyor Hafsa. Bizden zor durumda olan insanlar var.
1: Anlıyorum.
2: Sen bir heybe dik. Medine'de ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ben ona hediye edeyim. Yarın peygamberimizin yanına gideceğim.

0: Neyse, başka yöntem bulacağız.
1: Abi, ne yapıyorsun burada? Annesi yerinde durmuyor. Onu otluğa götürmelisin.
0: Tamam, götüreceğim.
1: Bu ne abi?
0: Fistanım.
1: Fistanını görmek için çizmene gerek yok ki. Biraz eğilsen görürsün.
2: Şifa!
3: Geliyorum anne.
0: Ha?
3: Uzak dur Lemi. Zor çizdim zaten.
1: Hele hele.
3: Dur.
2: İğneyle ifliği getirir misin kızım? Babanın heybesini dikeyim.
3: Hayır.

0: Annem heybeyi mi kaynatacak? Buldum! Lemmy, ne yaptın sen?
1: Dur kızım, bu senin için değil. Yera şimdi seni otluğa götürecek. Yera! Anne de otluğa götür. Acıkmış galiba.
0: Tamam anne.
1: Yera!
2: Güzel çizmişsin ha.
0: Tamam Anip, sen gide dur. Ben hemen geliyorum.

0: Acaba annem heybeyi renklendirmek için hangi bitkiyi kullanacaktı? Aman bulurum bir şeyler. Sence en güzel yapraklar nerede bulunur Anil? Sen daha iyi anlarsın. Bu ot tam istediğim ot. Boyası iyi çıkar bunun. Anil! Yapraklardan anladığını göstermek için onları yemene gerek yoktu Anil. Al işte, onların benzeri hiçbir yerde yok. Yürü Anet, gidiyoruz. Bu ağacın yaprakları işe yarar. İşte buldum.
1: Yele yela.
0: Lemi bırak şunu, ne yapıyorsun? Bu yapraklara ihtiyacım var Lemi. Fistanımı kaynatacağım. Ben de şuradan alırım. Ne? Çekil önümden. Şimdi geçeceğim. Dur. Bu işi yapamayacağız galiba Anit. Şöyle boyası çıkacak bir ot bulamadık. Annem sıcak suyu dökmeden yetişemeyeceğiz. Bunlar ne Lemi? Bana kabartmadın, sen kabarttın değil mi? Yabani otları nereden buldun sen yahu? Sağ ol Lemi. Sayende

0: Hadi öne yetişmeliyiz.
1: Hı? Hı?
2: Ne oldu kızım?
0: Bunu görmelisin anne.
1: Hı?
0: Hı. Hehe, yetiştik Anit. İlk yolu değiştirip kestirmeden gelmişiz. Yeter de artar bana. Bak anne, bu kuş yaralı galiba. Ha?
2: Kuş yaralı değil Şifa. Yumurtasını bekliyormuş.
0: Buraya geri dönmek istiyor sanırım.
2: Evet, hadi onu rahat bırakalım.

0: Ne oldu Lemmy?
1: Olamaz. Annem yemeği çoktan pişirmemiş miydi?

Yemek konusu iyi olmadı. Babam yemek içinde yeşilliği sever ama yeşil yemeği sever mi bilmiyorum. Neyse, gitme zamanı. Dedik kısımlara yaprak koymak da iyi fikirdi ha. Ama biraz kaşındırıyor sanki. Aa, gittikçe kaşıntı artıyor.

0: Daha iyi misin oğlum?
1: Evet anne.
0: Yaprakları çıkardım fistanından. Yarın da güzelce yıkayıp sökük yerlerini dikerim.
1: Sağ ol anne. Abi, sahi fistanını nasıl yeşil yaptın?
0: Ben de merak ettim. Aslında güzel olmuştu. Aferin sana Yera.
1: Sağ ol anne.
0: Ama o elbise gerçekten eskimişti. Artık giyilecek durumda değildi. Güzel giyinmelisin Yera. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve temiz giyinir.
1: Tamam anne.
2: Yemeğe kekik mi attın Hafsa?
0: Hayır Süheyl, ben de garipsedim ama nasıl oldu bilmiyorum.
2: Olsun Hafsa, eline sağlık.
1: Anne, bugün hurma mı yesek? Ben getireyim hemen.
0: Canın hurma çektiyse getireyim oğlum.
1: Ha, siz yemeyecek misiniz yani?
2: Annen çok güzel bir yemek yapmış Yara.
1: Abi, fistanın diyorduk. Yoksa...
0: Bu yemeğin rengiyle mi ilgili Yara?
1: Fistanını yemek suyunda kaynatmış.
0: Oğlum...
2: Hurmayı getirdi.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Çocuklar, rüzgar şu an çok güçlü esiyor. Bu rüzgarda balonumuzu uçurmak tehlikeli olabilir. O nedenle rüzgarın biraz azalmasını beklesek iyi olur.
1: Tamam Agah dede, sen nasıl dersen. İsterseniz rüzgarın dinmesini beklerken elim sende oynayalım. Elim sende. Hay Allah, boşluğuma geldi ev oldum. Ama olsun, hemencecik yakalarım ben onları.
0: Ben birazcık kestireyim kızım. Gece yine pek iyi uyuyamadım. Uykumu alamadım. Birazcık istirahat etsem iyi olur.
2: Çocukları uyarayım, biraz sessiz olsunlar o halde.
0: Yok kızım, yok, bırak oynasınlar. Bu miniklerin böylesine neşe içinde koşturup gülüşmeleri bana mutluluk, huzur verir kızım. Ninni gibi gelir onların keyifli sesleri.
2: Alim Hoca gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle kızım. Bak iyi hatırladın. Ne zamandır Alim Hoca'yı anlatmıyordum. Bugün onun hikayesini anlatalım.
1: Arkadaşlar, isterseniz biraz da saklambaç oynayalım. Geçin şöyle sayışalım. Hop, tipi.

0: karamele sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, temizlendik. Erdem oradasın, ebe, ebe, ebe.
1: Ha, kim ebe? Sensin ebe, ebe.
2: Ne ebesi baba?
1: Hay Allah, rüyamda çocuklarla beraber ben de oyun oynuyordum. Tam ebelemiştim ki uyandım. Neyse, rüzgar durmuş gibi. Ne dersin, uçuşumuzu gerçekleştirelim mi?
2: Olur, çocuklara sesleneyim de gelsinler.
1: Evet sevgili çocuklar, Allah'ın izniyle bugün de kazasız belasız havalandık. Hadi bakalım yerlerinizi alın da size Alim Hoca'yı anlatayım. Evet sevgili çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir cami varmış. Bu camiye bir gün yeni bir imam atanmış.
0: Alim Hoca değil mi dedi?
1: Evet Alim. Alim Hoca yabancısı olduğu bu köye zamanla alışmış. Herkesle tanışıp ahbap olmuş. Ancak köye geldiğinden beri bir şey Alim Hoca'nın dikkatini çekiyormuş.
0: Neymiş o göh dedi?
1: Camiye hiç çocuk gelmiyor oluşu. Merakına yenik düşüp sebebini sormuş muhtara. Muhtar ona...
2: Çocuklar camiye gelmiyor. Çünkü cami cemaati kızar onlara.
1: Demiş. Alim Hoca şaşkınlıkla... Neden kızıyorlar ki? Diye sormuş. Muhtar da...
2: Namaz sırasında gülüşürler. Avlusunda gürültü ederler. Cemaat de onlardan rahatsız olur. Kızar. Demiş.
1: Alim Hoca bu duyduklarına çok üzülmüş. Cami avlusundaki çocuk sesinden rahatsız olunmaz. Asıl cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek demiş. Ve bu durumu düzeltmek için bir plan yapmış. Ve planını hayata geçirmek için doğruca camiye gitmiş. Öğle ezanını okumadan evvel bir anons yapmış hoparlörden. Bu anonsta bir bilmece soracağını, bu bilmeceye doğru cevap veren çocuklara da istediği ödülü vereceğini söylemiş. Bilmece şöyleymiş.
2: Gözün görmese de hissedersin. Dişin kesmese de çok seversin. Tadı yoktur yenmez. Rengi yoktur görünmez. Kendine saklarsan tükenir. Paylaşırsan bereketlenir. Bu nedir?
1: Alim Hoca'nın iki tane şartı varmış. Birincisi, bu suale yalnızca çocuklar cevap verebilir. İkincisi de, doğru cevabı bilen çocuk gidip başkalarına söyleyemez.
0: Neden başkalarına söyleyemez Agah dede?
1: Çünkü Alim Hoca her çocuğun cevabı kendinin bulmasını istiyormuş. Öğle namazından sonra bir çocuk gelip Alim Hoca'ya...
2: Hocam, sorduğunuz bilmecenin cevabını buldum.
1: Demiş. Alim Hoca da kulağıma söyle ve eğer cevap doğru ise kimseyle paylaşma diye tembihlemiş. Çocuk Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylemiş. Alim Hoca ona doğru cevap, ödül olarak ne istersin benden diye sormuş. Çocuk ona...
2: Hocam, ben akranım Mehmet'le güreş tutmak istiyorum. Ama pehlivanlar gibi. Seyircimiz olsun, hakemimiz olsun, cazgırımız olsun.
0: Cazgır ne demek Sema abla?
2: Güreşten önce tekerleme söyleyip, güreşçileri meydana davet eden kişilere cazgır denir Elif.
0: Aa, iki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane diyen mi?
2: Evet o.
1: Alim Hoca çocuğa hay hay demiş. Ve ertesi gün öğle namazından sonra cami avlusunda bir güreş müsabakası düzenlemiş ki Kırkpınar müsabakalarını aratmaz.
2: Tüm köylünün seyirci olarak geldiği bu müsabaka kıran kırana geçmiş.
1: Ne kadar uğraşsa da iki akran birbirinin sırtını yere getirememiş. En nihayetinde ikisi de kucaklaşıp birbirini tebrik etmiş. Bu sırada bir çocuk el kaldırıp...
2: Hocam cevabı ben de buldum.
1: Demiş. Ve gidip Alim Hoca'nın kulağına söylemiş. Alim Hoca ona da doğru cevap, ne ödül istersin diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Hocam benim sesim çok güzeldir. Müsaaden olursa bir seferlik ezanı ben okuyayım demiş.
1: Alim Hoca büyük bir keyifle müsaade etmiş ezanı okumasına. Çocuk ezanı öyle güzel okumuş ki dinleyen herkes hayran kalmış. Günler böyle

0: Her gün başka bir çocuk geliyor, Alim Hoca'nın kulağına cevabı söylüyor ve doğru cevabı verip ödül kazanıyormuş. Alim Hoca da kim ne ödül isterse elinden geldiğince gerçekleştiriyormuş.
1: Hiç kimse yanlış cevap vermemiş mi Agah dedi?
0: Hayır Alim. Hepsi doğru cevabı veriyor ve ödülünü alıyormuş.
1: Doğru cevap neymiş ki Agah dedi?
0: Dur bakalım Miço, daha ona sıra var. Her gün bir başka çocuk suale doğru cevap verip ödül kazandıkça cami avlusu neşeyle dolur. Namaz aralarında eğlenceler, neşeyle gülen çocuklar, avluda oynanan oyunlar eksik olmamış.
2: Sonunda cami avlusundan tüm köye büyük bir neşe yayılır olmuş. Vakti olan herkes cami avlusuna koşuyormuş. Tüm köyün keyfi yerinde, herkes çok mutluymuş.
0: Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Cami avlusunda toplaşıp oyunlar oynayan çocuklar büyümüşler. İş güç sahibi olmuşlar. Bazıları evlenmiş, çocuk sahibi bile olmuş. Ama camiye gitmeyi hiç ihmal etmemişler.
2: Onlar büyüdükçe Alim Hoca da yaşlanmış, emekli olmuş. Yerine başka hoca gelmiş.
0: Yeni gelen hoca caminin avlusuna bir bakmış ki çocuk parkına benziyor. Şaşkınlıkla Alim Hoca'ya durumu sormuş. Alim Hoca da ona vakti zamanında bu avlunun bomboş olduğunu söylemiş.
2: Bunun üzerine bir bilmece sorduğunu, cevabı bilen her çocuğun isteğini yerine getirdiğini anlatmış.
0: O zaman avluya toplanıp oyunlar oynayan o çocukların şimdi büyüyüp caminin cemaati olduğunu, onların çocuklarınınsa hala avluda oyunlar oynamaya devam ettiğini söylemiş ve...
2: Sen de aynı oyunu devam ettir, olur mu? Doğru cevabı veren her çocuğun istediğini yerine getir, demiş.
0: Yeni hoca, ama hocam doğru cevap nedir ben bilmiyorum ki, demiş. Alim hoca da ona...
2: Evlat, bu sorunun bir tane doğru cevabı yoktur. Cevap kişiden kişiye değişir. Kimi çocuk sevgi der, kimi çocuk ibadet, kimi huzur, kimi sağlık der.
0: Mühim olan cevap değil, niyet. Bu yüzden bütün cevapları doğru kabul ettim. Ne istedilerse elimden geldiğince yaptım. Bu sayede çocuklar cami avlusunda toplaştı. Cami avlusundaki çocuklar namaz kılanları izleyip nasıl namaz kılındığını öğrendi. Dua edenleri dinleyip nasıl dua edildiğini öğrendi, demiş. Şimdi benim sana emanet ettiğim cemaat o dönemin çocuklarıdır. Sen de bu dönemin çocuklarını avluda topla ki senden sonra gelecek hocaya yepyeni bir cemaat armağan edebilesin, demiş.
2: Ve ona, evlat unutma ki cami avlusundaki çocuğun sesinden rahatsız olunmaz. Cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek,
0: diye nasihat etmiş. Yeni gelen hoca da Alim Hoca'ya oyunu devam ettireceğine söz vermiş. Böylece Alim Hoca gönül rahatlığıyla emekli olmanın tadını çıkartabilmiş.
2: Evet sevgili arkadaşlar, Alim Hoca'nın bu güzel hikayesini dinlediğimize göre sıra neye geldi?
1: Dikkat yarışmasına!
0: Evet sevgili çocuklar, ilk sorunuz benden. Alim Hoca cevap için iki şart koşmuştu. Neydi onlar?
1: Birincisi sadece çocuklar cevap verebilir. İkincisi de kimse kimseye cevabı söyleyemez.
0: Tebrikler Alp. Dikkatlice dinlemişsin öyküyü. Bir puan senin oldu.
2: Peki, Alim Hoca'ya doğru cevabı veren ilk çocuk ne ödül istemişti?
1: Akranı Mehmet'le güreş tutmak.
2: Tebrikler Erdem. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Adet olduğu üzere bir soru da birçok soracak.
1: Benim sorum da şu arkadaşlar. Alim Hoca'dan önce çocuklar cami avlusuna gitmiyordu. Bunun sebebi neydi? Cemaat gürültü yapıyorlar diye kızıyordu da ondan. Evet Alp, doğru bildin. Agah dedi.
0: Efendim Miço.
1: Sorduğunu söyleyin, gerçekten cevabı nedir?
0: Elifciğim, öykünün sonunda da dediğimiz gibi tek bir cevabı yoktur. Ama sen kimseye söylemeyeceğine söz verirsen ben sana kendi cevabımı diyeyim.
1: Söz Agah dedi, söz Miço sözü.
0: Bu sualin cevabı mutluluktur.
1: Mutluluk.
0: Evet, cevabı kimseye söyleme, değil mi? Herkes kendi cevabını bulsun bu suale.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ne yaptın hemen ya?
1: Korkuttum.
0: Belli. Korktum çünkü. Su da döküldü senin yüzünden.
1: Ben tekrar doldururum, merak etme.
0: Tekrar dolduracağına hiç korkutmasan daha iyi değil miydi?
1: Yo, böyle daha güzel oldu.
0: Of ya, çok kötüsün.

elektrikler mi gitti acaba? Gerçi elektrikler gitse bilgisayar da kapanırdı. Allah Allah!

0: Yok, bence çok komikti.
1: Of ya, lambayı geri aç bari.
0: Tamam, tamam. Ay. Aman, bu da ne?
2: Neler oluyor çocuklar burada?
1: Eymen sabah beni bahçede korkutmuştu Temel amca. Şimdi de lambayı kapatıp korkuttu. Ama kendi korktu.
0: Aman ne komik.
1: Komik.
2: Yaptığımız şakalar başkalarını korkutuyor yahut kırıyorsa bunu yapmamalıyız Eymen.
0: Şey, bilmiyordum.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme buyurur. Üstelik bunu yaparken başkalarının hakkına da girmiş olursun.
1: Ya, gördün mü?
0: Özür dilerim Asya, hakkını helal et. Bir daha olmaz.
1: Helal olsun.
0: Resmen ava giderken avlandım.
2: Doğru, biraz öyle oldu.
1: O ne demek ki?
2: Başkana yapmış şeye maruz kalmaktır Asya'cığım.
1: O zaman aynen öyle olmuş. Avlandınız Eymen Bey.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki.

0: Biraz yardım etsene bana.
1: Ne? Hı? Hı? Aha, bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
0: Neymiş o önemli iş?
1: İşim... Ha. Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
0: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
2: Zeki oğlum, şu çorbayı karıştırır mısın?
1: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
2: Yusuf, sen karıştır oğlum.
3: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
4: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
1: Ne oldu babacığım?
4: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
1: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
3: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
1: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
3: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
1: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
3: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
1: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
3: Neymiş?
1: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
3: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
1: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
3: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
1: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu yahu?
3: Günah benden gitti. Dayı.
5: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
3: Ya ne demezsin?
6: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
3: Abla ya, böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
5: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
1: Tamam. Hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
6: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
1: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
6: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
1: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
6: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
1: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
6: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
1: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
6: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
1: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
6: Ama şu anda kış değil ki.
1: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.

0: Of dayı, dedem bunu kastetmedi ki.
1: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
2: Akşam yemeğini yaparsınız, siz bilirsiniz.
3: Ellerim hassas benim.
4: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
3: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı.
1: Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
4: Karınca kostümü mü giysek?
1: Aa, saçma.
4: Sanki öncekiler saçma değildi.
1: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
4: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
1: Aa, çok saçma.
4: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
1: Şşş, iyiyiz de. Hı? Almamız gereken ders iletişim kurmak. Ha? Tabii.
4: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
1: Hayır o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
4: Ama bu çok saçma.
1: Şşş. Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
4: Sana güvenmek istiyorum dayı.
1: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
4: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
1: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Hı? Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
4: Nasıl anlaşacağız?
1: Bak şimdi, antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
4: Bu biraz zor gibi.
1: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
4: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
0: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
1: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
4: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
0: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
1: Hı? Yani aslında biz bulurduk ama... ...şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
4: Anne, bize yardım eder misin?
5: Ne oldu? Bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
5: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
0: Benim gibi.
5: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
0: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
5: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
0: Çok alakası var dayı.
4: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru tabii de. Hey ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca Zeki derler bana. Tabii.
6: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
0: İşiniz gücünüz gösteri.
1: Ta ta ta ta! İşte soframız hazır.
7: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
1: Yaşasın!
4: Yaşasın!

0: Duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekip hikayenize ekleyebilir, öz çekim yapıp sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bulunmadık nimet. Akşam köy meydanına koşun.
1: Allah Allah. Onca köy gezdik, hiç böyle oyun anonsu duymamıştım. Hayırdır inşallah.
2: Anne, bugün erkenden geldik oyun oynayacağımız köye. Benim hazırlıklarım da bitti. Oyun vaktinden önce biraz köyde gezebilir miyim?
3: Tabii oğlum. Çok uzaklaşma ve kimseyi rahatsız etme, olur mu?
2: Tamam anneciğim.

0: Arkadaşım, ben şu salıncakta sallanır gibi yapsam bir fotoğraf çeker misin?
1: Olur. Çektim birkaç tane.
0: Teşekkürler. Gideyim de sosyal medyaya yükleyeyim.
1: Allah Allah. Parka kadar geldi. Oyun oynamadan sadece fotoğraf çektirip gitti.
2: Bak şimdi. Tarlayı ekmeden fotoğrafını çekelim. Sonra da ürünler çıktığında fotoğraf çeker. Öncesi sonrası yaparız.
3: Harika bir fikir. O zaman hızlı büyüyecek bir şey ekelim.
2: Buğday ekecektik.
3: Kim bekleyecek onun büyümesini? Biz hızlı büyüyecek bir şey ekelim. Sonra öncesi sonrası videosu çekeriz.

0: Ha, doğru ya. Sosyal medyada alacağımız etkileşim mi önemli, buğday mı?
1: Etkileşim tabii.
2: Hayırlı işler amca. Sütlü kahve var mı?
3: Duymaz seni evlat, duymaz. Baksana telefona kaptırmış kendini. Ayrıca sütlü kahve de isteme sakın.
2: Neden?
3: Ya kahveyi yapar yapmasına. Üzerindeki köpüğe şekil vermek için 2 saat uğraşır. Sonra fotoğraflarını, videolarını çeker, sosyal medyasında paylaşır. Kahveyi sana getirene kadar buz gibi olur, anlayacaksın.
2: Ya ne değişik köy. Burada elinde telefonu olmayan bir tek sizi gördüm.
3: Bir tek ben kaldım da o yüzden. Hepsi sosyal medyanın içinde yaşıyor desek yeri. Benim sosyal medyam yok, kimseyi takip etmiyorum diye küstüler bana. Zorla hesap açtırıp kendi hesaplarını takip ettirdiler.
2: Çok komikmiş.
3: Öyle. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
2: Akşam bizim gösterimizi izlemeye gelirler mi?
3: Gelirler, gelirler. Sizinle fotoğraf çekip sosyal medyaya atmak için gelirler. Ama telefondan başlarını kaldırıp sizi izlerler mi bilmiyorum.
2: O halde biz de ona göre bir şey düşünürüz. Baba! Baba!
4: Hayırdır inşallah? Ne oldu oğlum?
2: Baba, bu akşamki oyunumuzun...

0: Gerçekten de dediğin gibiymiş Sefa. Herkesin derdi Düttüt'ün fotoğrafını çekip internete yüklemek.
1: Bizim plan işe yarayacak mı dersiniz?
2: İnşallah annem.
1: Acaba her zamanki gibi sahnede mi oynasaydık?
2: Anne baksana. Telefonu ellerinden düşürmüyorlar ki. Sahnedeki oyunu hayatta izlemezler.
1: Doğru.
0: Ey ahali, hoş geldiniz. Tiyatromuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız. Sefa, haklı çıktın. Kimse bakmıyor bile. Senin planı devreye sokuyoruz.
2: Heybeli tiyatro kanalını takip ettiniz mi?
3: Ne? Takip etmek mi?
4: Neyi takip edeceğiz?
2: Heybeli tiyatro kanalını. Birazdan size oradan canlı tiyatro oyunu oynayacağız.
5: Canlı tiyatro oyunu mu? Hemen takip edeyim. Çok havalı.

0: sevgili takipçilerim. Bugün yepyeni bir akım başladı. Birazdan babama gidip ben artık okula gitmeyeceğim diyeceğim ve tepkisini videoya çekeceğim. Baba, ben artık okula gitmeyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Ama baba, okula gitmeyeceğim diyorum.
1: Ben de sen bilirsin diyorum.
0: Ama baba ya, olmaz ki. Senin tepki göstermen lazım. Yeni bir akım başlamış. Tepkini videoya çekip paylaşacaktım.
2: Babalar arasında da yeni bir akım var Sefa. Biz sizin tepkinizi videoya çekip sosyal medyada paylaşıyoruz.
3: Anne, Sefa telefonunun başından hiç kalkmıyor. Sokağa çıkalım, oyun oynayalım diyorum ama hiç gelmiyor.
4: Baban da öyle kızım. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Eskiden çiçek alır gelirdi eve. Şimdi çiçek fotoğrafı yollamış.
3: Fotoğraf hiç gerçeği gibi olur mu anne? Mis gibi kokusu, güzelliği.
4: Olmaz tabii kızım. Arkadaşlarımız haftalardır görüşmek istiyorlar. Ama baban canlı yayın açar, oradan görüşürüz deyip gitmiyor.
3: Sefa da öyle. Sosyal medyada bir sürü arkadaşım var. Çok havalıyım. Dışarıdaki arkadaşları ne yapayım diyor.
4: Aa, elektrikler gitti.

0: Olamaz. Elektrikler kesildi ama şarjım yok benim.
1: Hayır. Elektrikler gitti.
2: Bu durumu fırsata çevirmeliyiz Merve. Hadi koş.
1: Hemen Wi-Fi olan bir yere gitmeniz. Acele.
0: Benim de telefonumu şarj edebilecek bir yere ihtiyacım var.
3: Sefacığım, bak sana dondurma aldım kardeşim.
1: Dondurma mı?
4: Dur, hemen fotoğrafını çekeyim de internet gelince sosyal medyaya yüklerim.
2: Bunu yapmak yerine dondurmanı yesen daha iyi olmaz mı oğlum?
4: Orada paylaşmadıktan sonra dondurmayı niye yiyeyim ki anne?
2: Lezzetini almak için.
4: Lezzet mi? Dondurmanın lezzeti mi var?
3: Evet kardeşim. Kendini sanal ortamlara o kadar alıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Hı?
1: Aa, çok güzelmiş.
5: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
0: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
5: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
0: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
5: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet edelim.

0: Efendim, sürçülisan ettiysek affola.
1: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin, kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
0: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
1: Almışlar, almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süsü püsü bıraktı kenara, kahveleri hemen getirip verdi.
2: O halde bir sütlü kahve içebilirim artık.
1: Elbette. Hem de ben ısmarlıyorum kahveni. Ama önce beraber bir fotoğraf çekelim.
2: Aman muhtar amca.
1: Canım ne var bunda? Fotoğraf çekmek, internete girmek kötü bir şey değil ki.
0: Tabii. Azı karar, çoğu zarar oğlum. Teknolojiyi, interneti gereği kadar kullanır, kendimizi kaptırmazsak faydalı. Ancak ona teslim olursak zararlı olur.
1: Hay ağzın bal yesin abidin kardeş. Hadi öyleyse. Heybeli tiyatro toplaşsın da gidip kahvelerimizi içelim hadi.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ses dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah! Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da

0: öldürüyor. Gürültüyü duyup gelen gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hagu'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hagu yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hagu. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hagu. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hagu'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hagu bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hagu, hatırla.
1: Hagu.
0: Neyse ki Hagu fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Ay, hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka bir makin...
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden de anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan

0: çalışmaz.
1: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
2: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
3: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
2: Adı ne demiştin dayı?
0: Ha, adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
2: Tabii.
3: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
2: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
3: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
2: Nasıl kovayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekinin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
3: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: Bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı. Başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydin?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Oo, kurumuşlar bile.
1: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
3: Allah korusun.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksine.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah, iteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba, hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya, biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah, yaktın bizi.
0: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
0: Taşa takılmış, dur hemen alayım.
1: İyi bari, ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır, sakın gitme.
1: Fülfül dur, nereye? Oo Fülfül, ne yaptın?
0: Hay Allah, motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız, buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın, çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
2: Selamun aleyküm, hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı, motorda arıza da var.
2: Geçmiş olsun, Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim, bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz, motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu, mahvolduk, bittik biz.
2: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat, babam Abdullah, bu da Zemzem.
2: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Ben Fülfül'ü içeri itekleyeyim.
1: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
0: Tamam aslan parçası, beraber itekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
0: Doğru bildin.
1: Hem de çok uzaklara.
0: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
0: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
1: Evet, çok şanslıyım.
0: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası, suyu bir başka güzel.
0: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.
1: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
0: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
0: Murat? Murat nerede?
1: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
0: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
1: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım, kusura bakma.
2: Sorun değil Murat, ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
1: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
1: Resmen kuş tüyü gibi, çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
1: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba, üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
1: Hediye mi?
0: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
1: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın bulmuşsun.
1: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
1: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
0: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
1: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
1: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.

0: Ben de çok severim. Hmm, ağzım sulandı. Biz de getiririz değil mi baba?
1: Getiririz tabii.
0: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
2: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
0: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
1: 10 numara fikir.
2: Baba oğul ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
1: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
2: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
0: Oh çok şükür.
1: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
0: Tamam. Baba şuraya bak.
1: Ha? O nedir oğlum?
0: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
1: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
0: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Uf, bu iş bayağı zor olacak.
1: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
0: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
1: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
0: Baba bak bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
1: Ha? Ne yapacaksın onları?
0: Hacılar böyle giymiyor mu?
1: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
0: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
1: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
0: İhram mı? Ha, evet ihram.
1: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
0: Baba, ben de bunları alayım.
1: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
0: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
1: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
0: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
1: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
0: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
1: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
0: Ödümü kopardın baba.
1: Sen o defterle ne yapacaksın?
0: Anneme hediye aldım.
1: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
0: Yok, ben yazacağım.
1: Sen mi?
0: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
1: Vay, yine şahane bir fikir.
0: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
1: Bu çok güzel bir isim.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Cemre!
1: Efendim anne.
0: Gel kızım, sofrayı kurmamıza yardım et.
1: Ben kendi soframı kurmaya yardım ediyorum anne.
0: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
1: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
0: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.
1: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
2: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
1: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
3: Ellerine sağlık Cemre.
1: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
3: Nereye gidiyorsun?
1: Üç katlı pasta mı almaya gidiyorum?
3: Pasta mı?
1: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
3: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
1: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.
3: Haklısın canımın içi.
2: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
3: Baklava mı?
2: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak iki şekilde uyanırım. Bir...
3: Ezan sesi.
2: Ay yaşa. Bir de...
3: Diğeri ne dede?
2: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
3: İlahi dede.
1: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
3: Eyvah.
1: Kocaman üç katlı pasta yapmıştım. Şimdi lokma lokma oldu.
3: Sen zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
1: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
4: Aferin oğlum.
1: Babacığım! Babacığım!
0: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım.
2: Hoş geldin Mahir oğlum.
4: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta üç katlı değil miydi?
1: Evet.
4: Ama sen 5 yaşındasın. Ha?
1: Evet.
4: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
1: Evet babacığım. Pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
4: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
1: Evet, üzülmüyoruz.
4: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
2: Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti Cimcibe'yi.
0: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.
2: Asansör mü demiştik Çelebi?
3: Servis asansörü demiştik dede.
0: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür.
2: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinki de değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
3: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
2: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
0: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
3: Ama ben ondan yiyemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: Hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade.

0: Sen asıl içerideki vitrayları gör.
1: Vitray mı? Çok merak ettim. Aa, vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
0: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidip Kasım'ın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
1: Gerçekten çok güzelmiş.

0: Gelelim bu yapının alameti farikasına.
1: Alameti farika ne demek dede?
0: Ayırt edici unsur demek.
1: Yani Hidiv kasrını Hidiv kasrı yapan şey.
0: Hay yaşa. Daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
1: Kule ve kuleye çıkan asansör.
0: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
0: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
1: Çekilelim tabii. Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Oh, az kalsın gidiyordu dede.
0: Allah korusun.
1: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
0: İlahi çocuk.
1: Hehehehe.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir, ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor, değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur, ninni yavrum, ninni ninni.
0: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
1: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların hışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?

0: Hayır, vızvız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Peki arkadaşı ne demiş?
0: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
1: Vızvız o küçücük kanatlarıyla daha doğru gitmemişler herhalde.
0: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca, rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
1: Peki dağ ona ne demiş?
0: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
0: Demiş.
1: Vızvız'ın macerası da burada sona ermiş.
0: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
1: İyi de Vızvız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
0: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama Vızvız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
1: Peki bunu nasıl yapmış?
0: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Bulutlar ne yapmış peki?
0: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da Vızvız'ın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz, yıldızlara sor demiş.
1: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
0: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vızvız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
1: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
0: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
1: İşte bak böyle yapıyorum.
0: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
1: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
0: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vızvız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar. Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Vızvız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
0: Elbette duyurmuş.
1: İyi de bu nasıl olmuş?
0: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vızvız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı, İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
1: O yıldız ne anlatmış?
0: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
1: İçindeki sese kulak veren Vızvız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
0: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
1: İşte bu sesi duyuyorum.
0: Sen çok acıkmışsın.
1: Çok acıktım ya.
0: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha! Burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de safa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken.

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa para pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa para pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?

0: düşünmeme yardım ediyor.
1: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
0: Önce nereye bakacağımıza karar verelim. Tam papaparapapa.
1: Tam papam papam papa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
0: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
1: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
0: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
1: Ali, buldum galiba.
0: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
2: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
1: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
0: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
1: Çalışıyor mu acaba?
0: Birazdan öğreniriz.
1: Resme göre şu taraftaki düğme ile açılıyor.
0: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
1: Çalıştı.
0: Caner, durdur şunu.
1: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
0: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
1: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
0: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
1: Ne olur biri şunu kapatsın.
0: Yaşa rıkkımız.
1: Düğmeyi çek rıkkımız. Düğme. Onu değil rıkkımız. Diğerine git. Diğerine. Alacağın olsun rıkkımız.
0: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
1: Plak bozuk olmasın. Bir not var.
0: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
1: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
0: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
1: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
0: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: Bir oyuncağa sahip çıkamadım.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
1: Ah, plak çalıyor.
2: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
1: Olur dedeciğim.
2: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
2: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
1: Belki unutmuştur.
2: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
2: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
1: Buyur dede, yeni plaklar.
2: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım. Hadi bakalım.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam.
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?
3: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
0: Ne yapacaksın?
3: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
0: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
3: Bilmem ki.
0: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
3: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
0: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
3: Hay Allah razı olsun Emin.
0: Cümlemizden.
1: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
0: Unutmuştur dostum.
1: Ya da utanmış.
0: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
1: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
0: Ulu Cami'ye.
1: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
0: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
1: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
0: Aynen dostum.

0: şimdi anladım.
1: Ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
0: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
0: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
1: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
0: Aman hocam, belini incitme de.
1: Sen görürsün, bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
1: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
0: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
1: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Yardım lazım mı peki?
0: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
1: Anlatırım Hakkı baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
1: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
1: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.

0: ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yoo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
3: Estağfurullah hocam.
4: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
5: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
3: Ederiz tabii.
2: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
2: Ay!
1: Aman çocuklar.
2: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
2: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?
6: Aa, bitmiş bile.
0: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
1: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
2: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
6: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail

0: Mahir nerede?
1: İşleri çıktı, gittiler.
0: Neyse, gerisi kolay zaten.
2: Gerisi derken?
0: Kitapları yerleştirme.
3: Kitapları yerleştirme mi?
0: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
1: Eyvah! Onu unuttuk biz.
2: Harun!
3: Efendim dostum.
2: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
1: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
3: Bismillah.
2: Biraz mola verelim.
3: İyi olur.
2: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
3: Değdi vallahi.
2: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
3: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
4: Okuma mı yapıyorsunuz?
2: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
4: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
2: Allah razı olsun Hakkı baba.
4: Harun.
3: Efendim Hakkı baba.
4: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
3: Bilmem.
2: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
4: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
2: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
4: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
2: Tamam Hakkı baba.
5: Maşallah. Herkes burada.
4: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
5: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
4: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
3: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
2: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
5: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
4: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
6: Ya çok teşekkür ederim hepinize.
4: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
3: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
2: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
6: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
5: Afiyet olsun canım.
6: Ay canım teyzem benim.
2: Hacer teyze.
5: Efendim?
2: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
1: İşte günün en güzel sözü.
5: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
3: İşte bu be.
2: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
3: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
2: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
3: Ha, doğru ya, olmaz öyle.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa. Aa.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla ört

0: Etmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
1: Tamam, özür dilerim.
0: Özür yetmez kardeşim.
1: Ne yapmam lazım?
0: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna et.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin kırın. Yakaladım, merak etme.
4: Ben de yakaladım.
8: Aa, bunu mu arıyor?
5: Evet, Kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Ah, benim arkadaşlar benim.

0: başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
1: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
0: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
2: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
0: Evet.
2: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
0: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
2: Eskici nasıl biriydi?
0: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
0: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
3: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
0: Yo, şapkalarım atık değil.
3: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
2: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
0: Hayır, burada değil. Bu da değil.
2: Bu ne işe yarıyor acaba?
0: İşte orada.
3: Tamam, anladım.
2: Ne oldu şimdi? Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
0: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
3: Makineyi durdurmamız gerekiyor. Olamaz, kol sıkışmış.
0: Acele edin.
3: Hadi, hep birlikte.
2: Başardık.
0: Sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
2: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
4: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
5: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
2: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra

0: Belki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. Hah, işte oldu.
4: Sıra bende. Bir, iki, üç.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ay, dayanamadım.
6: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
6: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. Bir, iki, üç.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen. Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
7: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve Yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
8: Mercan Yalı'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
7: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
8: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
7: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
6: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
9: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
8: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
7: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
6: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa! Başardınız incilerim.
8: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa! Ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
8: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
6: Oo, güçlü! Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
7: Ve yeni bir örüntü.
6: Üç güçlü bir yengeç. Üç güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
8: Kendisi burada.
7: Oldu mu?
0: Açıldı, açıldı.
8: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
6: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: Ayla Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim." diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

oyuna. Oynadık doya doya, mis gibi güzel hava. Bugün de çok eğlendik, ekmekleri ziyan etmedik. Oynadık doya doya, mis gibi güzel hava.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru-cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
5: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
2: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera

0: kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Vera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle "Buldum!" diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Vera'nın yanlarına geldi.
1: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Vera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Vera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Vera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Vera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Şimdi. Çekilin.
1: Aman. Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
0: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi. Çekilin.
1: Ne yapıyorsun Karagöz?
0: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
1: Şakaydı o Karagöz, şaka.
0: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
1: Of Karagöz, of. Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
0: Topla mı?
1: Evet.
0: Topla.
1: Evet.
0: Ben.
1: Evet.
0: Sen.
1: Beygiri alıp eve gideceğim, ne oldu ki?
0: Aa, ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım, beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
0: Evet, keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
1: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
0: Yok ya, ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
1: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
0: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi ısınacaksın?
1: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
0: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
1: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
0: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
1: Bana uyar. Yürü beygir.
0: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Ha, doğru ya. Odunlar kaldı. Ah Hacıvat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni. Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur...

0: sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
1: Evet.
0: Amanın. O da ne? Heh. İşte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
1: Güzelce selam versene be.
0: Heh, harika. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
0: Böyle ters ters cevaplar ver bana.
1: Hayda, niyeymiş o?
0: Hacivat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
1: Yahu, terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
0: Neyse, hadi sohbet edelim.
1: Edelim Karagöz, madem sıkıldın.
0: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum, senden çok şey bilirim.
1: Eyvallah, buyur gözüm.
0: Eyvallah mı?
1: Evet.
0: İtiraz etmeyecek misin?
1: Yok, neden itiraz edeyim?
0: Peki, konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim.
1: Hey!
0: İşte itiraz ediyor. Tıpkı Hacivat gibi.
1: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
2: Be.
0: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
1: Neye itiraz edeyim yahu?
0: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
1: Niye diyeyim ya? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
0: Bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye. Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacivat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
1: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Güya deli bendim. Allah Allah.
3: Selamun aleyküm Hacivat.
4: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
3: Üzgün ve kızgın görünüyorsun, hayrolsun.
4: Yo, ne alakası var? Ne üzülmesi, ne kızması, neye, kime, nasıl?
3: Şu haline bak, sinirden titriyorsun neredeyse.
4: Çok mu belli oluyor? Neyse, yok öyle bir şey canım.
3: Hadi hadi, bak beygir bile onayladı dediğimi.
4: Ha? Onu sende mi anlıyorsun?
3: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
4: Aman Çelebi Efendi ya, canım sıkkın zaten.
3: Tamam efendim, tamam. Kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
4: O söz öyle değil ki.
3: Nasıl peki?
4: Yo yo, öyleydi.
3: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
4: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir bir güzel eğlenirdim.
3: Efendim?
4: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
3: Damlaya damlaya olmasın o.
4: Olmasın ya.
3: Ne olmasın?
4: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
3: Yolcu yolunda gerek olacak o.
4: Of ya, Karagöz olsa hiçbir anlaşımı bulamazdı benim.
3: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Hacivat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
4: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
3: Aman Hacivat Efendi, estağfurullah.
4: Hem ne demiş atalarımız?
3: Ne demiş?
4: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
3: Allah Allah.
1: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
4: Evet ağam.
3: Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
4: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
3: Doğru.
1: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
3: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
2: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
1: Kavga edip küsmüşler.
3: Hmm.
1: Ne geldi aklına yine? Ne?
3: Efendiler.
1: Efendim.
3: Hacivat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
1: Evet.
3: Karagöz'de maharetli birisi. Özellikle el işinde.
1: Evet.
3: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
1: Evet.
3: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım, değil mi?
1: Evet. Anladım.
5: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
4: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
3: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
1: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
5: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
3: Hacivat Efendi de evin planını çizmişti hani.
4: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
1: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
3: Ayrılmaz ikilisiniz.
1: Olmazsa olmazsınız.
3: Gül ve bülbül gibisiniz.
1: Güneş ve ay gibisiniz.
3: Baş ve gövde gibi.
1: Akıl ve kalp gibi.
3: Gece ve gündüz.
1: Su ve toprak.
3: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
6: İki elin sesi var.

0: Ya ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadifeden kesesi var.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurlop topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
3: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumurlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
3: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.

0: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
1: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
0: Hadi at.
2: Burak da değil.
1: Kerim de değil.
3: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
5: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
1: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
1: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
3: Ha? Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
3: Bir dakika, bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
0: Hayır canım, tabii ki hayır.
1: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
3: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
1: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
0: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
3: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
0: Gerçekten mi?
3: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
0: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
3: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
0: Arkadaşlar biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
3: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
1: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
3: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
0: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
1: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
0: Merak etme. Gel sen buraya.
1: Furkan!
0: Ne var Aziz?
1: Plan işe yarayacak mı?
0: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
1: Tamam sustum sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
5: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
0: Arkadaşlar lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın, kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar.
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
3: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce.

0: dikkat yolun geliyor.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
0: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
0: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz.

0: yapacağız hocam?
1: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
2: Tok olursa niye yesin?
3: Anladım hocam.
0: Ne anladın? Bize de söyle.
3: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
0: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
0: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
3: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
0: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
3: Bakalım yiyecek mi?
0: Geliyor galiba. İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
0: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
1: Yoksa yandık.
5: Hepsi duruyor.
3: Hem de hediyesiyle birlikte.
0: Ne güzel bir hayvan.
3: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
0: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
1: Hayır, biz daha çok bırakırız.
0: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
6: Öyle bir şey yok Aziz.
1: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
0: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
7: Aziz!
0: Tamam, şaka yaptım.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parıltı kazandık baba.
2: Hem de pomporlok.
0: Öyle mi? Oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Yoo. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomporlok.
0: Ooo, pamparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
1: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
3: Siz burada, ben siz ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
3: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
3: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
1: Baba!
2: Baba!
1: Baba!
2: Baba!
1: Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
1: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok.
2: Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
1: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
1: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
1: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
1: Aa, sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
1: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
1: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
1: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Sim mi?
1: Evet.
0: Ama neden?
1: İyilik yaptığın için, üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pamparlak olduk.
1: Aramıza hoş geldin.

0: Ne?
1: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
2: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
1: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
2: Hoşlanacağını biliyordum.
1: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
2: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
1: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yok yok. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol.

0: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
0: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
0: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
0: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
1: Anne! Dikkat etsene.
2: Esas sen önüne baksana.
0: Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
1: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
3: Neyse ki önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
1: Burnuma harika kokular geliyor.
0: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
1: Yaşasın. Yaşasın. En sevdiğim.
2: Benim de en sevdiğim.
0: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
2: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
0: Hı. Yavrularıma küçük bir iyilik.
1: 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
0: Sim?
1: İyilik sende.
2: Aramıza hoş geldin.
1: İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
3: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
2: Annem de aramıza katıldı baba.
0: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
3: Evet, koltuk ışıl ışıl.
0: Ne güzel.
3: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
0: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
2: Biraz daha sim.
0: Yok yok. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
3: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
1: Yaşasın.
3: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
0: Hayır.
3: Evet. Ablam, hoş geldin.
1: Hoş geldin anneciğim.
0: Ah şu haylaz çocuklar.

0: Bey, bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davalarım var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı, bugün bize uyku yok kara kaçan. Aa, o horoz yok mu, o horoz? Hep onun yüzünden gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi, hemen eve döner güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam benim şikayet...
0: Biliyorum biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara kaçan, ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Abi, abi. İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
1: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşup gidip geliver.
0: Hmm.

0: Bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan yedin hocam.
0: Yahu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?
2: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü gördüm.

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başım çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. (Gülüyor)

0: Ah,
1: Uff.
0: Bitte.
1: Ah.
0: Was?
2: Hmm.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz, şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün?

0: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba? Köstebek orada.
1: Kaç mirmir kaç. İmdat!
2: Mirmir'in maşı dertte. Bu kadar oyun yeter.
3: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Köz köz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
0: İşte köstebek orada.
3: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
0: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
5: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
3: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
5: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
5: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
5: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
0: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
5: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
5: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
3: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
6: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
6: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
5: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
3: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
6: Biri daha var burada. Sen de nesin?
5: Ve tembel hayvan.
3: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
5: Umarım iyisindir Mirmir.
6: İyi görünüyor.
5: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
3: Görüşürüz Temtem.
6: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
4: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
6: Ayağıma bir şey takıldı.
5: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
1: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
0: Köz buraya geliyor.
2: Yap.

0: Teşekkürler kız kız. Teşekkürler.
1: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
2: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
0: Hazine!
1: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
2: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
0: Ninem çok sevinecek.
3: Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
5: Hey!
3: Mirmir, kös kös ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
2: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Bula'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: O hay, sen hı? Burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava dalaşamadık.

0: Aydin. Bu tam benim işim.
1: İşte benim ekibim.

0: seni böyle?
1: Değişik kokuyor. Acaba ne?
0: Al.
1: Neymiş?
0: Bilmiyorum.
1: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
1: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
1: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
1: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
1: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
1: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
1: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
1: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
1: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
1: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
1: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
1: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
1: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
1: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
1: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
1: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
1: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

duvara nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf. Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah!

Nerede bu laboratuvar ya? Hah! Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Hah!

0: you then.
1: Oof.
0: Huh?
2: Sonuç çıktı.
0: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
3: Nohut değil.
4: Nohut değil.
0: Ne komik. Ve...
2: Neymiş?
3: Evet, neymiş?
0: Vay be.
3: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
2: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
0: Köpek maması.
2: Ha? Köpek maması mı?
0: Evet, demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
3: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
0: Yok, değilmiş.
3: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
0: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
3: Peki, neden burada hiç köpek yok?
0: Bilmem.
2: Asıl soru o değil.
0: Nedir?
2: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
0: Doğru.
3: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
0: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
2: Yesinler işte. Ne güzel.
0: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
3: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
0: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
5: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
3: Doğru.
2: Aslında benim bir fikrim var.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: çok güzeller. Aa, minicik hoş geldin. Küpelerim nasıl olmuş?
1: Koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Çınar. Bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor. Geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley.
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Ha, sen de mi oyun istiyorsun? Ama önce bunları reçel yapmalıyım.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım.
0: Ha, geri mi geldin? Yardım için mi?
1: Düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
0: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
1: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
0: Şimdi anlaşıldı.
1: Oyun iptal oldu.
0: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları. Ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
1: Hem de çok leziz.
0: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
1: Vişne reçeli.
0: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarı ile yaşıyoruz.
1: Kim, ben mi?
0: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
1: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçelleri yiyeceğim.
0: Aa, çok korktum. Hadi bakalım reçel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
1: Ne yapıyoruz Şef Lina?
0: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: neler ve viş neler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle yap.
2: Oh.

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
0: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne. Bütün suç o çekirdeklerde. Özür dileriz anne.
1: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunlar gelmiş.
0: Teknik mi?
1: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
0: Pipet mi?
1: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
2: Oo, vay canına.
1: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
0: Ne kadar kolaymış.
1: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
1: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
0: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
3: Geri kalanını ben siz halledin artık.
0: Ne oldu, yoruldun mu?
3: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
1: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
3: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi? Tatmak gerekebilir.
1: Sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
0: Reçel canavarı. Evet, ne kadar şeker sultan?
1: Bir kase vişne için bir kase şeker.
0: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
0: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
1: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
0: Hoşaf mı?
1: Evet. Eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
0: Ya.
1: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
0: Anne, bir gün de hoşaf yapalım.
1: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
0: Tamam. Tuğba Sultan'ım bu oldu galiba.
1: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
0: Peki ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
0: Sabır ister.

0: Arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: Bugün reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortalığı kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.
0: Herkes hata yapar sultanım. Öyle değil mi?
1: Haklısın cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın. Bir gece bekledikten sonra nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Öyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böbreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Oo, fasulyeye benziyorlar. Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
1: Peki nasıl?
0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş. Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
1: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
1: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
1: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır. Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
1: Vay canına. Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
1: Bence hepsini ancak bir kere temizler. Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
1: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
1: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
1: Hayır profesör. Börekleri kaybedemem.
0: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
1: Olmaz.
0: Eyvah. Yaman ne yaptın?
1: Ne yaptım?
0: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
1: Ne olacak şimdi?
0: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: Kill! Vurdum! Soldan gelenleri de ben hallediyorum. İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.
0: Yetişemiyoruz profesör. Çok fazlalar.
1: Laboratuvara dönmek zorundayız. Sıkı tutunun.

0: Bu makine ne işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.
1: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
0: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Profesör, böbreklerimizi korumak için su içmekten başka neler yapmalıyız?
1: Aferin Yaman. İşte bana böyle sorularla gel.
0: Aklım başıma gelince sorularım da güzelleşti.
1: Sağlıklı böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
0: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
1: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
0: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
0: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ce-o fi, Ciuciuc Parcă? Abi, ortalıkta ne kar var, ne yağmur, ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
1: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
2: Gerçekten ıslak.
1: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
0: Nasıl oluyor?
1: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu.
3: Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
2: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
1: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
0: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
1: Tabii, ben zaten onu denemek...
2: Tamam, anladık. Hadi devam.
1: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba. Değil mi?
2: Yok, sanmam.
1: Neyse canım. Bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
0: Hadi çocuklar,

0: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
1: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
2: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
3: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
0: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
2: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
4: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
2: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
5: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
2: Çocuklar, gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
6: Yedek çocuk parkı mı?
3: Yedek çocuk parkı mı varmış?
2: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
6: İsteriz.
2: Hadi o zaman beni takip edin.
3: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
5: Tada!
3: Atam!
0: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
1: Bunlar hep çöp.
5: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
2: Müşteba abi nerede acaba?

0: Bodo?
1: Müşteba abi nerede Bodo?

0: Hm? Mit der Barbie!
1: Ay.
2: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
3: Çok şükür iyiyiz Müştebi abi de. Asıl sen nasılsın?
2: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok.

0: He, bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
1: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
2: Evet, parkımızı kapattılar.
3: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
0: Hay hay, doğru yere geldiniz çocuklar. Hadi işe koyulalım da size bir park yapalım, ne dersiniz?
4: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
2: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.

0: Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun? Bu hatırladın mı? Bu Chuffy değil mi?
1: Evet. Ön parçası.
0: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
1: Bakalım Meto'cum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
0: İş mi?
1: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Kara, keçe. Neden bu kadar erken geldiniz? Peygamberler tarihi kitabını okumayacak mıydınız siz? Yoksa bitirdiniz mi? Hay maşallah! Bu ne hız böyle? Tebrik ederim.

Biliyorsunuz çocuklar, peygamberler insanlık için en önemli rehberlerdir. Onlar bize iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı öğretip rehber oldular. Hepsini tanımalıyız. Özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını mutlaka okumalıyız. Çünkü insan tanıdıkça daha çok sever. O zaman sıra geldi kapışmaya. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Öyleyse siz çizin, ben bileyim. Her zamanki gibi. Kiminle başlayalım? Kimi seçsem... Kara. Üzülme sakın keçem. Birazdan seninle devam edeceğim. Nasıl kafiye ama? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Ama net bir ipucu değil ki bu kara. Bakalım kim çıkacak? Buldum. Yunus peygamber. Allah Allah. Deniz var. Denizde bir gemi var. Tabii ya. Hazreti Nuh. Bildim değil mi? Yaptığı gemiyle tufandan insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Nuh'un gemisini hatırlattığın için teşekkürler Kara. Şimdi bakalım hangi peygamberi hatırlayacağız. Hazırsan başlayalım mı keçe? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir küp. Ne? Bu kadar mı? Bilmem lazım da. Hay Allah, hatırlayamadım. Kabe. Nasıl anlayamadım? Tabii ki Kabe'yi eski temelleri üzerinden bugünkü haliyle yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'dir. 2'de 2. Kara, var mısın bir çizim daha yapmaya? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Bir ipucu daha gelirse kesin çözerim. Yine mi Deniz? Buldum. Allah'a inanan iyi insanları kötülerin elinden Allah'ın izniyle kurtarmak için asasıyla denizi ikiye bölüp yol açan Hazreti Musa. Sağ olun, sağ olun. 2 defa üst üste denizi görünce bir an şaşırmadım değil. Ama olsun, sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama çocuklar, bir dış ses bu kadar da denizle sınanmaz ki. Bir ipucu daha gelsin bakalım. Evet, Hazreti Yunus. Bildin mi? Yunus peygamber bir mucize olarak balığın karnında bir süre kalmış, sonra Allah'ın lütfu ve yardımıyla sapasağlam kurtulmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Bir dış ses olmak kolay değil. Okumak ve daha çok okumak lazım. Oo, vakit epey ilerlemiş. Benim okumam gereken kitaplar var. O zaman hadi birlikte okuyalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Tahsin amcanın ayağındaki ne?
3: Takunya.
2: İlk defa görüyorum.
4: Bu kaybolan üçüncü ayakkabı oldu çocuklar. Bu zamana kadar hiç başımıza böyle bir iş gelmemişti.
2: Bu gidişle elimizde takunya da kalmayacak hocam. Ayakkabısı kaybolana takunya veriyoruz.
4: Yok. Neyse ki giyip gidenler hep geri getiriyor.
2: Doğru, emanet sonuçta.
4: Aynen öyle Galip.
2: Bu takunyalar neden böyle odun gibi?
3: Odundan yapılıyor da ondan. Bak, sayemde bir şey daha öğrendin.
2: Sağ ol kardeşim. Gerçekten şaşkınım şu an. Tahtadan ayakkabı ha? Neden ama?
4: Kaymasın diye Salihciğim. Özellikle hamamlarda ayaklar kaymasın diye kullanılan takunyalar abdest alırken de kullanılıyordu eskiden. Şimdi çoğu yerde kullanılmıyor.
2: Mantıklı, tamam. Şimdi anladım.
3: Aferin kardeşime benim.
2: Takunya mevzusu aydınlandığına göre şimdi esas konuya dönelim. Nereye gidiyor bu ayakkabılar?
3: Kameraya bakalım hocam.
4: Baktım ama orayı tam gören bir kameramız yok maalesef. İlk işim oraya bir kamera taktırmak olacak. Selamünaleyküm çocuklar.
5: Aleykümselam hocam.
2: Kamerayı mı aldınız hocam?
4: Evet Galip.
2: En doğrusu hocam. Tedbirde Galip, dikkatli mülayim olmalıyız.
4: Aynen öyle Galip. Birazdan usta gelip takacak.
6: Elektrikçi Kasım abi mi hocam?
4: Yok, ona ulaşamadım ama başka bir usta ayarladım. Usta arıyor çocuklar. Alo, Fatih usta. Tamam, ben sizi alayım. Rica etsem konum bilgisi atar mısınız? Tamamdır, görüşmek üzere.
2: Ne olmuş hocam?
4: Ustamızın aracı yolda kalmış. Ben gidip alıp geleyim. Malzemeler size emanet.
2: Tamam hocam, gözünüz arkada kalmasın.
6: Emanete gözümüz gibi bakarız.
2: Aa, başardım. Ben de kullandım.
3: Ne dedin Salih?
6: Demin fark ettiysen deyim kullandım. Hem de tam yerinde.
2: Maşallah kardeşime. O kadar kitap okuyoruz tabii, boşuna değil.
6: Gideyim de Selim'e anlatayım.
2: Efendim?
6: Gideyim de diyorum. Selim'e anlatayım.
2: Bir emanetimiz vardı ama.
6: Aa, ben onu tamamen unutmuşum. Bir söz verdim, tutarım tabii. Sağ ol hatırlattığın için.
2: Ne demek kardeşim, vazifemiz.
3: Hacı, ne bekliyorsunuz hala?
2: Ne vardı ki? Bisikletle turlayacaktık ya.
6: Doğru.
2: Ama biz şimdi gelemeyiz.
3: Neden?
6: Emanetin bekçisiyiz de ondan.
2: Aa, kamera gelmiş. Birazdan da usta gelecek. O zamana kadar bize emanet. Biz de sizinle bekleyelim o zaman. Belki bir faydamız dokunur.
4: Denemeleri de yaptık. Kameramız çalışıyor. Camimize ve cemaatimize hayırlı olsun.
5: Amin.
2: Şimdi onlar düşünsün hocam.
4: Bence de onlar düşünsün. Hiç olmaması gereken bir şey yaşadık ama çözeceğiz inşallah. Size de teşekkür ederim çocuklar. Ustayı alıp gelene kadar kameraya gözünüz gibi baktığınız için.
6: Lafa bile olmaz hocam.
2: Emanet kutsaldır hocam.
4: Evet Galip, emanet kutsaldır. Bir de kutsal emanetler var, duydunuz mu hiç?
3: Hiç tanıdık gelmedi.
6: Kutsal emanetler, kutsal emanet. Yok, aklıma bir şey gelmiyor benim de.
2: Ben de hatırlayamadım hocam.
4: Peygamber Efendimiz'e, ailesine ve arkadaşlarına ait eşyalara kutsal emanetler diyoruz çocuklar.
2: Peygamberimize ait eşyalar günümüze ulaşmış mı hocam?
4: Hepsi değil ama bir kısmı ulaşmış çocuklar. Şu an bize ulaşan 600'den fazla parça var müzede.
2: Görmeyi çok isterdim.
3: Ben de.
4: Görelim o zaman.
6: Ama nasıl hocam? Nerede bu emanetler?
4: Bizim topraklarımızda çocuklar. İstanbul'da.
2: Kulaklarıma inanamıyorum. Kutsal emanetler bize emanet yani. Öyle mi hocam?
4: Evet, işte bu. Galip çok önemli bir şey söyledi çocuklar. Kutsal emanetleri Allah bize emanet etti.

0: İnanamıyorum hocam.
1: Neye?
0: Hem peygamberimizin eşyalarını görebileceğimize hem de bize emanet edildiğine.
1: Kutsal emanetler ta Yavuz Sultan Selim zamanından bu yana bize emanet çocuklar.
2: İyi bakmış mıyız hocam?
1: Gözümüz gibi, hamdolsun.
2: Çok güzel ya. Hem de çok havalı. Kutsal emanetlerin muhafızlarıymışız da.

0: Hatta saçından bir tutam bile bize emanet çocuklar.
1: En kısa zamanda görmeye gitmeliyiz hocam.
0: İnşallah Galip. Ayarlayalım, hep birlikte gidelim.
2: Hey! Ben siz nereye gidiyorsunuz bakayım?
0: Sensiz olur mu hiç Cemile? Kutsal emanetleri görmeye Topkapı Sarayı'na.
2: Biz gittik hocam. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam.
0: Elindeki ne?
2: Çamuru ararken buldum hocam. Acaba bizim camiden kaybolan ayakkabılardan olabilir mi?
0: Bilmiyorum ama öğreniriz. Allah'ım sana şükür.
1: Ne oldu hocam? Neden şükrettiniz?
0: Eğer tahmin ettiğim gibi bir şey çıkarsa diye sevindim.
2: Yani?
0: Yanisi bizim ayakkabıları bir köpek almış olabilir çocuklar. Bu da bir insanın yapmadığı anlamına gelir ki benim için son derece güzel bir haber.
3: Çamur! Tabii ya! Hocam gerçekten bir insan almış olsa neden götürüp atsın? Demek ki Çamur Efendi ayakkabıları aldı kaçtı.
1: Çamurun ortada olmaması bu görüşü destekler hocam.
2: Hop, bir durun bakalım. Önce suçu ispat etmelisiniz. Öyle hemen çamura yüklemek yok.
0: Yakında öğreniriz.
1: Bakın ben ne buldum.
2: Aa, benim bulduğumun diğer eşi.
0: Evet, aynı çift. Nerede buldun Ali?
1: Karşı kaldırımda bir köpek oynuyordu. Bıraktı gitti. Ben de aldım.
3: Çamur!
1: Yoo, çamur değil. Başka bir köpekti.
2: Ben dedim size değil mi? Çamur yapmaz öyle şeyler.
3: Ha, çok efendidir kendisi.
1: Darısı diğer ayakkabıların başına.
3: Darı mı? Darı ne?
1: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
3: Benim lafım ama neyse bu seferlik kullanabilirsin.
1: Sağ ol canım kardeşim.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz biz.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz?
5: Peygamberimiz de...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
7: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
8: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
5: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
5: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
5: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
7: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç, bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
6: Oley!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.
0: Memnuniyetle.

0: Ne yılanı mı? Nerede?
1: Şurada fidanlar için

0: Çılancık çukurun içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Hiç çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Hah, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Equipe de Vó.
1: Visita

0: selam.
1: Hasta ziyareti.
2: Yere yere.
3: Şimdi sırası değil de mi? Önemli bir iş yapıyoruz şurada.
4: Ne oldu yine?
1: O bendim abi. Neyi bekliyorsun abi?
3: Tabii ki babamı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün ne yapmış öğrenmeliyim.
1: Hasta ziyareti.
3: Ne hastası?
1: Hasta ziyaretine gittiler canım.
3: Kim hasta olmuş? Neden hasta olmuş?
1: Orasını bilmiyorum.
3: Peygamberimizle mi gitmişler?
1: Evet.
3: Hasta ziyareti mi?
1: Neyse, babam geç gelecek. Annem de seni yemeğe çağırıyor. O ne abi?
3: Hediye.
1: Ne hediyesi?
3: Yarın hasta ziyaretine gideceğim.
1: Ya, onda ne var?
3: Söylemem canım, o bende kalsın.
1: Peki, kim hasta? Ne? Ortada hasta yoksa hediye mi hazırladın abi?
3: Hiç de bile.
0: Gel buraya Lemi, hasta olacaksın.
3: Hasta mı oldun?
1: Ne hastası?
3: Lemi hasta olabilir. Çünkü dünya burada çok ıslandı.
1: Ne? Lemi hasta mı?
3: Emin değilim.
1: Ben de geleyim ziyarete abi.
3: Olmaz, o benim hastam. Sen kendine başka bir hasta bul.
1: Geleceğim.
3: Sabah sen uyurken çıkarım.
5: Gelemeyeceksin.
1: Tamam, görürüz.
3: Ah tamam.
2: Safiye teyze.
3: Safiye teyze biz geldik.
1: Lemi'nin hasta olduğunu duyduk Safiye teyze.
3: Doktor çağırmaya falan mı gittiler acaba?
1: Gitmişse de sadece babası gitmiştir. Lemi'yi yalnız bırakmazlar.
3: Ah Lemi, ben sana demiştim. Yağmurun altında o kadar kal.
1: Ne lan?
3: Ah Lemi, ben hasta ziyareti yapacaktım.
2: Anit nerede?
3: Anit ne oldu sana?
6: Olamaz.
1: Ne oldu abi?
6: Anit hasta galiba. Baksana. Ne ot yemiş ne su içmiş.
3: Ne oldu sana kızım?
2: Sanırım kadife çiçeği istiyor.
3: Kadife çiçeği mi istiyorsun kızım sen?
6: Anladım. Ben bulup getiririm, merak etme.
1: Kadife çiçeği istediğine emin misin abi?
3: Evet, ben Anit'i tanırım. Kadife çiçeği yiyince bir şey kalmaz. Dayan kızım, hemen döneceğim.
7: Ne oldu Şifa?
1: Sanırım Anit hasta anne. Neyi var anne?
7: Dağda yanlış bir şey yemiş galiba. Yera nereye gitti?
1: Kadife çiçeği bulmaya gitti.
7: Anit'in kadife çiçeğine ihtiyacı yok. Baloncuklu ekşi su lazım.
1: Baloncuklu ekşi su mu? Nereden bulacağız?
7: Genelde mağaralarda bulunur.
8: Hey.
7: Ne oldu Lemi?
1: Sanırım baloncuklu ekşi su bulmaya gitti.

0: Bunların arasında bir tane de olsa kadife çiçeği vardır. Burada kadife çiçeği yok. Nasıl bulacağım? Ben kokusunu da bilmiyorum ki. Anit genelde yükseklere doğru koşuyor. Belki orada vardır. Bir bakalım. İşte kadife çiçeği. Gel bakalım buraya. Neyin var anlamıyorum. Anne seni çok seviyor.
1: Altında yumuşak bir şey var.
2: Ne bu ne?
1: Bak gelme, gelme, gelme diyorum. Elimde çok fena bir çiçek var. Fırlatırım sana, uzak dur.
2: Sensin, biliyorum Lemmy.
1: İyi misin Lemmy? Mağaraya tepeden düşüverdim. Bir yerin acıdı mı?
2: İyi.
1: Çıkışın burası olduğundan emin misin Lemmy? Yol ikiye ayrılıyor. Sağ kulağın duymaya başladı mı Lemmy?
2: Oy.
1: Ne oldu Lemmy? Olamaz. Su kaynama sesleri geliyor Lemmy. Tehlikeli olabilir. Dur Lemmy. Bu ne suyu acaba?
2: E-i-u
1: mu? Dur Lemmy. Neredesin Lemmy? Olamaz. Ne yapıyorsun sen Lemmy? Ben de çıkışa gidiyoruz sanıyordum. Anit hasta. Ona ulaştırmamız gereken şeyler var. Sen ise oyun peşindesin. Hem o su zehirli olabilir. Dikkatli olmalısın. Ne yapıyorsun sen Lemmy? Yeter artık Lemmy. Mağaranın gerçek çıkışını gösterir misin? Geri mi gideceğiz yani? İyi. Onca yolu buraya su oynaman için geldik desene.

0: Ne yapıyorsun sen Lemi? Toyla oynamayı bırak artık Lemi. Ali çok hasta. Anlamadım. Anlaşıldı. Sen bu sudan almadan eve gitmeyeceksin. Bak şimdi. O şöyle olmaz. Şöyle suyu alacaksın. Parmaklarını sıkı tutmalısın. Ha, dur. Şimdi olacak. Lemi.
1: Ha?
0: Çiçek yok Lemi. Kim almış olabilir ki?
2: Aa!

0: Ah, çok yoruldum. Hani tastalemi? Boş ver su işini.
1: Anne, Ali de kadife çiçeği getirdim anne.
2: Öyle mi? Aferin sana Yera.
3: Abi, o kadife çiçeği değil ki.
1: Ha?
0: Olamaz.
2: Aferin sana Lemi. Bulmuşsun suyu.
1: Ha?
2: Bu kabı da nereden buldunuz? Hadi Anit, iç bakalım. Sana da aferin Yera. Demek Lemi'ye yardım ettin.
4: Yela.
1: Ha?
0: Yaşasın.
2: Ne oldu Yera?
0: Hasta ziyareti yaptım. Hediyemi verecek kişiyi de buldum.
3: Abi, hediyeyi ver hadi. Ben de görmek istiyorum.
0: Al bakalım kızım. Bakın, hediyem onu nasıl da canlandırdı. Demek hastaya hediye götürmek çok iyi bir şey.
3: Pek hoşlanmadı gibi abi.
0: Hiç de bile. Anit heyecandan yerinde duramadı. Bu peynirlerin en harikası. Kurut peynirin. Değil mi anne?
2: Evet oğlum, ama keçiler için değil.
1: Huh?

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묶어날 수 있는 정수시오에라 할 때
2: 헤매는 선이오로
1: Biz de bir araba lazım.

0: yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu.
1: Hey hey hey güzel kedi, ye ye ye ye yemeğini, mi mi mi miyav miyav, gez gez gez ortalıkta. Gel pis pis pis pis, gel pis pis, mamaya pis pis. Hey hey hey tatlış kedi, sen sever Elif seni, mi mi miyav miyav.

0: Sana da Elifciğim.
1: Sana da Miço. Ne kadar güzel, kıpır kıpırsın bugün.
2: İçim mutluluk dolu Sema abla.
0: Elhamdülillah. Hayırdır kızım, nedir böyle seni mutlu eden?
2: Bilmem, gökyüzündeki güneş, ağaçlardaki meyve, yemek taşıyan karınca, uçan kuş, her şey mutlu ediyor beni.
0: Ne güzel. Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize teşekkür etmeyi unutmayalım öyleyse.
2: Kedilere mama verdim gelirken. Görseniz bir güzel yediler ki mamalarını. Kıp kıp kıp kıp.
1: Canım Elif, günümüze neşe kattın.
2: Sema abla kedilerden biri elimi yaladı biliyor musun?
1: Ona yemek verdiğin için teşekkür etmiş sana.
2: Ya! Bir tanesi de böyle bacağıma sürtünüp miyav miyav dedi.
1: Anlaşılan o ki kediler seni gördüklerine çok sevinmişler. Ve de seni çok sevmişler.
2: Öyle mi dersin Sema abla?
1: Kesinlikle.
2: Bir de biliyor musun kedinin biri mamasını yedikten sonra böyle sırt üstü yatıp patilerini uzattı. Sonra ben de onun göbüşünü sevdim. O da böyle ses çıkarttı. Gır gır.
1: Nasıl sevdin? Böyle mi sevdin? Gıdı gıdı yaptın mı kediye? Böyle gıdı gıdı.
2: Sema abla, dur. Çok gıdıklandım.
0: Sema dur kızım. Katılacak çocuk.
1: Ama baksana babacığım, nasıl güzel bir kedi bu. Böyle kediyi gıdıklamayıp da ne yapayım?
2: Sema abla.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle uçuşumuzu başlattık. Bir süre havada kalacağız inşallah. Bu sırada peri bacalarının eşsiz güzelliğini gökyüzünden izlemeyi ve birazdan anlatacağım hikayeyi dikkatlice dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Agah dede, bugün Mutlu Kedi'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Mutlu Kedi'nin hikayesi mi?
1: Evet.
0: Elifciğim, acaba hangi hikayeydi o?
2: Baba, galiba biz bu hikayeyi unuttuk.
0: Evet, sanırım öyle oldu. Elifciğim, bugünkü hikayemizi sen anlatmak ister misin?
2: Ben de elimden geldiğince sana yardım etmeye çalışırım.
1: Anlaştık.
0: O halde anlat bakalım.
2: baba, hikayeyi Elif anlatacak ya hani. Acaba anlatıcı koltuğuna o mu otursa?
0: Sahi ya. Ben yarışmacı koltuğuna geçeyim. Elifciğim, sen böyle geç.
1: Teşekkür ederim Agah dede. Bir varmış bir yokmuş. Kedilerin arasında bir kedi varmış. Bu kedi mutlu mu mutlu bir kediymiş. Adı da şeymiş. Şeymiş adı.
2: Topaç olsun mu Elif?
1: Evet, Topaçmış adı. Bu minik kedi çok mutluymuş.
3: Neden o kadar mutluymuş Elif?
1: Çünkü çok güzel arkadaşları varmış. Onlarla çeşit çeşit oyunlar oynarmış.

0: Hiçbir arkadaşıyla kavga etmezmiş. Diyelim ki bir mama buldu. Kendi doyacağı kadarını yermiş. Fazla kalırsa arkadaşlarına götürürmüş. Başka ne yapmış Sema abla bu kedi?
1: Şarkı söylermiş. Çok güzel şarkı söylermiş. Hayatta en çok sevdiği şey şarkı söylemekmiş. Tüm arkadaşları onun bu şarkısını dinlemek için can atarmış.
2: Nasılmış şarkısı Sema abla?
1: Şarkı nasılmış Elif?
0: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim.
1: Bu küçük kediciğin bu kadar mutlu olmasının bir sebebi de kimse hakkında kötü düşünmemekmiş arkadaşlar.
0: Evet, hep güzel şeyler düşünürmüş. Güzel şeyler istermiş. Kendisi için çok tatlı bir mama isterse arkadaşları için de istermiş. Arkadaşları kavga mı ediyor? Hemen araya girip ayırırmış. Biri bir arkadaşı hakkında kötü söz mü söylüyor? Onu hemen uyarırmış. Paylaşmayı, yardımlaşmayı çok severmiş.
3: Bir kedi bu kadar güzel huylu, bu kadar güzel ahlaklı olursa onun mutlu olması da kaçınılmaz olur tabii, değil mi Elifciğim?
0: Evet Agah dedi. Bu küçük kedi sürekli şarkısını söylermiş. Herkesi çok severmiş. Hiç yalan söylemezmiş, hiç kavga etmezmiş.
1: Bu yüzden de mutluymuş. Kimsenin kalbini kırmaya değmez. Allah bizleri sevelim, sevilelim diye yarattı dermiş hep.
0: Evet, en yakın arkadaşı Mırmır'la oyunlar oynarmış. Oyunu kaybetse bile sinirlenmez, arkadaşını tebrik edermiş.
1: Anne ve babasının sözünü dinler, kardeşleriyle çok iyi geçinirmiş.
0: Evet, tam 3 tane kardeşi varmış. Mestan, Boncuk, Patiş. Mutluymuş bu minik topaç. Çünkü mutsuz olmak istemiyormuş. Sevmiyormuş mutsuz olmayı.
1: Başka kediler, başka canlılar onu mutsuz edecek şeyler yapsa da kızmıyormuş onlara. Hiçbir şeyin keyfini bozmasına izin vermiyormuş.
3: Hayat dediğimiz şey tam da böyle değil midir çocuklar? Etrafınıza bir bakın. Ağaçlara, kuşlara, böceklere, sımsıcak güneşe, masmavi göklere, sonsuz nimetlere. Mutlu olmak için öyle çok neden var ki. Rabbimiz bize sonsuz mutluluk nedenleri sunmuş.
1: Asıl mesele bu mutluluk vesilelerini görebilmek ve onların kıymetini bilmek.
0: Evet, yüzümüzü sürekli asıp küsersek hem mutsuz oluruz hem mutsuz ederiz.
3: Sevgili çocuklar, demek ki mutlu etmenin yolu mutlu olmaktan geçer diyebiliriz. Önce kendimiz mutlu olacağız. Hayatta bazı şeyler bizi mutsuz edebilir. Ama hayatımızdaki güzel şeylere odaklanarak yolumuza devam edebilmeyi öğrenmeliyiz. Rabbimizin bize sundukları mutlu olmamıza yeter de artar bile.
0: Evet arkadaşlar, Mutlu Kedi Topaç'ın hikayesi böyleymiş. Hikayemiz bittiğine göre sıra geldi yarışmaya. Herkes hazırsa dikkat, yarışmamız başlasın.
3: Evet, genellikle ilk soruyu ben sorarım. O nedenle müsaadeniz olursa yine ben sorayım.
0: Agah dede.
3: Bizim bu mutlu minik kedi dostumuzun adı neydi ya o çocuklar?
2: Topaç.
3: Tebrikler. Doğru cevap.
1: Peki Topaç'ın kaç kardeşi vardı?
0: 3.
1: Tebrikler. Bir doğru cevap da senden.
0: Peki kardeşlerinin ismini hatırlıyor musunuz?
4: Kardeşlerinin adı Mestan, Patiş ve Boncuk'tu.
0: Peki en yakın arkadaşının adı neydi?
2: Mırmır.
0: Tebrikler, doğru cevap. 2-2 oldu.
1: Peki Topaç'ın hayatta en sevdiği şey neydi?
2: Şarkı söylemek.
1: Evet, doğru cevap. Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
3: Bizden bir dikkat balonu maketi kazandın.
1: Ve ikiniz de birer rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldunuz.
0: Hey hey hey Dikkat Balonu. Lay lay lay Dikkat Balonu. Hey hey hey Dikkat Balonu.
1: Ne güzel bir hikaye anlattın bugün Elif.
3: Evet, keyifle dinledim.

0: sevdiniz mi sahiden?
1: Sevmek ne kelime, bayıldık.
2: Hele şarkına hayran kaldık.
0: Yaşasın, söyleyeyim mi yine?
1: Söyle bakalım.
0: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Şarkı bitti, yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim. Yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Bitti, yine söyleyeyim mi?
1: Yeter bu kadar Elifciğim. İyice ezberledik şarkıyı.
0: Tamam Agah dede, bir tane daha söyleyeyim, başka söylemeyeyim. Pisi pisi gezerim, herkesi severim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Nefrete Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Mago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hagu. Öfkelenme ama. Hagu her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hagu. Hayır, yine olmadı. Ve Hagu yardıma geliyor. Şefkatli Hagu. Hagu'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hagu'ya. Hagu, ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hagu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hagu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hagu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugu'larda. Şefkatli Hagu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hagu'nun aklı uçakta. Hagu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hagu, neşelen. Hagu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugu'lar. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel samağın içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
1: Amin.
0: Hay! Sen burada mıydın?
1: Evet, fark ettin sanıyordum. Ne güzel bir dua bu.
0: Evet, ben de çok seviyorum.
1: Nereden öğrendin?
0: Bir kitaptan öğrendim.
1: Peki, duanın adı ne?
0: Unuttum.
1: Peki duada ne demek istiyorsun?

0: Allah'ın hiçbir eksikliği ve kusurunun olmadığını, onun her şeyden üstün olduğunu, tek ilah olduğunu anlatıyor.
1: Ne güzel! Bana da öğretir misin?
0: Olur, öğretirim.
1: İlk kısmını ezberledim bile.

0: Allah'la iletişim şeklidir çocuklar. Müslümanlar Allah'a dua ederek istek, şükür ve övgülerini iletirler. Allah da onlara icabet eder. Yani onların dualarını dinler ve onlara ihsanda bulunur.
1: Allah dua edenleri çok sever değil mi?
0: Hem de çok.
2: Öyleyse daha çok dua öğrenmeliyiz.
0: Evet çocuklar. O zaman hadi öyleyse namaz dualarını biraz tekrar edelim.
1: Olur.
0: Hangisini okumak istersiniz?
1: Sen seç Temel amca.
0: Peki. O zaman Sübhaneke duasını oku bakalım sen.
1: Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddük ve la ilahe gayrük.
0: Aferin Asya. Eymen. Peki sen de bunu Türkçesini oku.
2: Bilmiyorum Temel amca.
0: Asya sen?
1: Ben de bilmiyorum.
0: Üzülmeyin çocuklar. Öyleyse işimiz bunu öğrenmek.
2: Öğrenelim.
0: Başlıyorum. Allah, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
2: Seni daima böyle tezih eder ve övünürüm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
0: Hani bilmiyordunuz?
2: Bu Sübhaneke duasının Türkçesi miydi?
0: Evet.
1: İşte biz bunu bilmiyorduk.
0: Nasıl yani?
1: Dün Eymen'i bu duayı ederken duydum. Bana da öğretmesini istedim. Meğerse Sübhaneke duasıymış.
2: Ben de bilmiyordum.
0: Maşallah size. Öyleyse bugünkü dersimiz başlamadan bitti.

0: mucizevi gözü.
1: Bütün köylüler koşarak yanıma geldiler. Ayaklarıma kapandılar. Efsanevi ejderha avcısı, ne olur bize yardım et dediler.
2: Zeki, yine başladın atıp tutmaya.
1: Babacığım bir saniye ya, müsaade eder misin? Sorumluluk sahibi bir ejderha avcısı olarak kırılmadım tabii.
0: Tabii.
1: Aldım elime tasmamı, taktım belime.
3: Tasmayla, ejderha avı.
1: Ne sandın ya? Kılıçla, okla herkes avlar. Marifet canı yakalamakta. Tabii.

0: Neyse, girdim ejderhanın mağarasına, yaktım fenerimi ama o kadar karanlık ki fenerin ışığı bile yetmiyor aydınlatmaya. Elimle böyle yoklayarak ilerliyorum. Sonra elim sert bir şeye değdi. Baktım bir metre.
1: Ejderha çok da büyük değilmiş. Yavru muydu yoksa?
0: Ejderha değil yeğenim. Ayak tırnağı bir metre. Yoksa ejderhanın kafası görünmüyor bile. O kadar büyük.
2: Zeki.
0: Tamam baba ya. Kafası biraz görünüyordu.
3: Sonra?
0: Tabii ben tırnağına dokununca uyandı ejderha. Üstüme gelmeye başladı. Elimi attım belime. Bir de ne göreyim?
3: Ne?
0: Kasmam belimden düşmüş. Ejderha tam alevlerini üstüme salıyordu ki.
3: Ne oldu?
0: Ne olacak? Uyandım. Üstüm açılmış gece. Benim başım tutulmuş ama nasıl ağrıyor?
3: Aferin ya. Ben de gerçek sanmıştım.
0: Üzülme yeğenim. Dayın gerçekten bir ejderha avcısı. Ama bugüne kadar hiçbir ejderha karşıma çıkmaya cesaret edemedi. Yoksa hiç affetmem. Yakalarım. Tabii.
3: Helal dayıma.
0: Ne sandın? Ejderha görürsen hemen dayına haber ver.
3: Tabii.
4: Hadi bakalım, bu kadar hikaye yeter. Herkes yatağa.

0: Dayı, kalk hemen.
1: Ne oldu yine?
0: Dışarıda bir ejderha var. Hemen yakala.
1: Sessiz olsak da bize bulaşmadan gitse olmaz mı?
0: Ne o? Korkuyor musun yoksa?
1: Kim? Ben. Ejderha avcısı Zeki. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba?
0: O zaman?
1: Ya şimdi yakalasak nereye koyacağız? Yerimiz dar yeğenim.
0: Yo, kocaman orman. Bir yer buluruz.
1: Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Hadi bakalım o zaman. El feneri.
0: Buyur dayıcım.
2: Ne oldu oğlum?
0: Ejderha gördük baba.
3: Ejderha diye bir şey yok oğlum. O sadece masallarda olur.
4: Bir hayvan görmüşsünüzdür.
1: Yok anne ya. Gözlerinden ateş fışkırıyor da.
5: Dayıcım bağırarak ejderhayı kaçıracağına yakalasaydın ya.
1: Yakalardım ama boşuma geldi. Ama merak etmeyin, o ejderhayı kesin yakalayacağım. Tabii. Anneciğim, şu mandallarından bir tanesini ödünç alabilir miyim?
4: Mandalı ne yapacaksın oğlum?
1: Ejderha yakalayacağım.
4: İlahi Zeki, mandalla ejderha mı yakalanır?
5: Tasmaya ne oldu dayı?
1: Dahi bir ejderha avcısı elindeki imkanları kullanmasını bilir. Tabii.
4: İyi bakalım, al bir tane.
1: Biraz da ip alsam.
4: Tamam, hadi al.
0: Dayıcım, bu planın işe yarayacağından emin misin?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Ejderha bu yiyeceklerin kokusunu alıp buraya gelecek. Onu çadırımızdan göreceğiz. Bu mandala parmağımla bastığımda da ip serbest kalacak. Ve ejderha yakalanacak.
0: Harika. Her şey tamam.
1: Hayır, değil. Bir eksiğimiz var. Tek gözlü ejderha avcısı. Bu olmadan ejderha yakalanmaz. Tabii. Niye bağırıyorsun yeğenim? Ejderhayı kaçırdın.
0: Asıl sen ne yapıyorsun dayı ya? Gözümü çıkardın.
1: Nasıl oldu bu ya?
3: Gözündeki bant yüzünden.

0: de ne oldu?
1: Ne alaka? O benim korsan bandım.
0: Allah'ın bize iki göz vermesinin bir hikmeti vardır. İki göz sayesinde üç boyutlu görebiliriz. Bir gözümüzü kapatırsak varlıkları iki boyutlu görürüz. Derinliği algılayamayız.
1: Kafam karıştı yani.
0: Sen tek gözle baktığın için iki boyutlu gördün ve mandalı ıskaladın. Hadi herkes denesin. Herkes ellerini ve kollarını böyle tutsun. Şimdi bir gözünüzü yumun ve parmak uçlarınızı birbirine değdirmeye çalışın.
1: Bundan kolay ne var ya?
2: Olmadı.
0: Şimdi de iki gözünüz açıkken parmak uçlarını birbirine değdirin.
2: Yaptım.
1: Harika. Ejderha artık elimden kurtulamaz.
2: Ben de gözümden olmam.

0: dayıcım, dikkat et.
1: Merak etmeyin yeğenim, bana bir şey olmaz.
0: Kendine değil, benim gözüme dikkat et.
1: He, tamam. Yakaladık, yakaladık!
2: Ne oldu yine? Kaç gecedir bir uyku uyutmadınız?
1: Ejderhayı yakaladık baba. Hmm. Ben demiştim size. Tabii.
2: Kime anlatıyorum?
1: O değil de koca ejderhayı nereye bağlayacağız şimdi ya? İşin yoksa kafes yap bunu.
3: O kadar endişelenme dayı. Bunun pek bir yer kaplayacağını sanmıyorum.
4: Bu kadar küçük ejderha olur mu dayı?
1: Yani yavru olabilir. Büyüyünce ne yapacağız asıl? Siz onu düşünün. Tabii.
5: Sakin ol Gümbele. Bu tilki zararsız. Çok tatlı bir yavru. Acıkmış olmalı.
1: Aman enişte, dikkat et. Gözlerinden ateş saçıyor. Yakmasın seni sonra.
6: Ateş saçmıyor Zeki'cim. Siz ışık tuttuğunuz için parlıyor.
1: Sahiden öyle ya.
0: Anne bak. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Uzaylı olabilir bu tilki.
6: Hayır Yusufcuğum. Allah hepimizin gözlerini bu şekilde yaratmıştır. Işığın fazla olduğu ortamlarda göz bebeklerimiz küçülür. Böylece gözlerimiz fazla ışıktan rahatsız olmaz. Karanlık ortamdaysa göz bebeklerimiz büyür. Böylece azıcık ışığı bile yakalayabilir. Ve karanlıkta daha iyi görürüz.
2: Bu Allah'ımızın bize bir lütfudur. Bu sayede etrafımızı her ortamda net bir şekilde görebiliriz. Ona sonsuz şükürler olsun.
4: Tilkiyi ne yapacağız?
0: Bizim olsun mu? Evcil bir tilkimiz olur.
3: Gümbele kıskandı, rakip istemiyor.
1: Ben bir karar verdim.
5: Yandık o zaman.
1: Tilki benim olacak tabii.
3: Tilki nasıl eğitilir biliyor musun ki?
1: Ağır ol küçük adam. Ben aslan bile eğittim. Tabii.
2: Zeki, kedi değil miydi o?
1: Evet, kediydi ama kediler de aslan ailesinden sonuçta. Onları küçük görme baba.
6: Peki tilkinin anne babası da bu durumu kabul edecek mi sence?
1: Annesi babası mı?
6: Tilkinin ailesi onu aramaya çıkacaktır. Yavrularını ondan alan kişiyi görecekler. O kişiye çok kızacaklar. Ve...
1: Hayır ablacığım, bu yavru tilkiyi burada tutamayız. Evet, ben onu yakalamış, çok emek vermiş olabilirim. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Hayvanlar doğada özgürce yaşamalıdır. Tabii.
0: Sorun çözüldü o zaman.

Rabbimizin mucizesi. Dağda, taşta ve her yerde. Saymakla bitmez lütfu. Yerde, gökte ve gözlerde. Gözümüzü yaratmıştır. En güzel özelliklerle. Ne kadar şükretsek azdır. Sadece bir göze bile. Tabii.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ay.
1: Oh. Abidin, daha iyi mi belin?
0: Yok hanım, aynı.
1: Hay Allah, nasıl incittin böyle belini? Acaba akşam gösteriyi iptal etsek de

0: Dinlensen mi?
1: Yok yok hanım. Köy halkı günlerdir Heybeli Tiyatro köyümüze gelecek diye bekliyor. Onların heveslerini kırmayalım. Ben çok rol almam bugün. Düt Düt'ü de sen kullanıyorsun zaten.
0: Peki sen bilirsin.

0: Evet, bugünkü konumuz sıfır atık çıktı. Öncelikle bu güzel konuyu bizlere önerdiğiniz için teşekkür ederiz. O halde yaslanın arkanıza, başlasın temaşa. Dilimiz döndüğünce işleyelim konuyu.
1: Yıl 2080. Bugünden yıllar yıllar sonra.
2: Gençken israftan uzak dursaydım. Suları boşa akıtmasaydım. İhtiyacım olmayan oyuncakları almasaydım. Çöplerimi hep çöpe atsaydım. Şimdi dünya bu kadar kirlenmezdi. Ah, 60 yıl önceki halime dönebilsem de bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilsem.
1: Yaşlı Abidi'nin rüyası.
2: Dur evlat.
3: Bismillah. Sen kimsin?
2: Ben senim.
3: Sen ben misin?
2: Evet, ben senim. Senin 60 yıl sonraki yaşlanmış halinim.
3: Peki burada ne arıyorsun?
2: Seni.
3: Beni neden arıyorsun?
2: Ben 2080 yılından geliyorum evlat. Su ne kadar önemli değil mi? Ağaçlar, ormanlar, bitkiler ne güzel değil mi?
3: Evet ama neden söylüyorsun bunları?
2: Bu güzelliklerin devamlılığı senin elinde de ondan. Eğer israfla, bilinçsiz tüketimle mücadele edersen, geleceğimiz de bugünkü gibi güzel olur.
3: Sadece ben yeter miyim?
2: Evet, ben ne yapabilirim ki demezsen, ne kadar çok şey yapabileceğini görürsün. Sen ve senin gibi herkes bize sunulan nimetleri bilinçli kullanırsa muazzam bir denge içinde yaratılmış olan bu dünyanın dengesi de hiç bozulmaz. Dünyanın dengesi bozulursa eğer su bulmak bile çok zor hale gelir.
3: Peki bunun için neler yapabilirim?
2: Gel, gel dinle beni. Ay.
1: Günümüzdeyiz. Tekrar günümüze döndük. Günümüzdeyiz.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün kırmızısı. Bundan da alayım bir tane.
4: Tamam, bir kırmızı tişört.
0: Hatta 5 tane alayım ondan.
4: Peki.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün mavisi. Bundan da 3 tane alayım.
4: Peki.
0: Şey, bir de bunları ayrı ayrı poşetlere koymanızı istiyorum.
3: Durun!
0: Aa, ne oluyor yahu? Sen de kimsin?
3: Bakın bakalım ne yazıyor burada.
4: S.A.
3: Şimdi anladınız mı ben kimim?
0: Anlamadık. Ne demek S.A.?
3: Sizce neyin kısaltması olabilir?
0: Selamın aleyküm.
3: Hayır canım, saçmalama. O hiç kısaltılır mı? Düzgünce selamın aleyküm dersin. Karşıdaki de aleyküm selam der.
0: Peki tamam, öyleyse neyin kısaltması bu S.A.?
4: Buldum. Süper adam.
3: Hayır yahu. Ne süper adamı? Sıfır atık yahu. Sıfır atık.
0: Aa, sıfır atık. Neden geldin ki?
3: Yapmış olduğunuz gereksiz alışverişi gördüm de ondan geldim.
0: Aa, gereksiz değil ki. Oldukça gerekli. En sevdiğim tişörtten rengarenk alıyorum. Değişik değişik giyerim.
3: Yapmayın.

0: ilaç olmadan aldığınız bir tişörtün bile doğaya ne denli zarar verdiğinin farkında değil misiniz?
1: Tişört doğaya nasıl zarar verebilir ki?
0: Bakın, bu tişört 250 gram pamuktan üretilmiş. Bunu üretebilmek için bir insanın 900 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda su harcandığını biliyor muydunuz?
1: 900 günlük su ihtiyacı mı?
0: Evet. Üstelik bu suyun çok büyük bir miktarı da geri dönüştürülemeyecek şekilde kirlenmektedir.
2: Yok canım.
0: Ya, aynı zamanda bu tişörtün üretimi için havaya yaklaşık olarak 3,5 kilogram zehirli gaz salınımı gerçekleşir. Ve siz ihtiyacınızdan fazlasını satın alarak bu riski arttırırsınız.
2: Çok üzgünüm, bilmiyordum. Hanımefendi, benim sadece bir tişörte ihtiyacım var. Diğerleri kalsın o halde.
1: Tamam, hemen poşetleyeyim.
0: Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanarak da doğaya katkı verebilirsiniz. Ha? Unutmayın, doğayı korumak istiyorsak israftan ve bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
3: Üf, yine pili bitti ya bunun.
0: Dur, atma pilleri.
3: Aa, sıfır atık. Merak etme, pilleri yere atmadım. Çöpe attım.
0: Ama bu yeterli değil. Pillerin içinde çok fazla kimyasal madde vardır. Bu maddeler toprağa ya da suya karışırsa bize zarar verebilir.
3: İşte bu yüzden çöpe attım ben de.
0: Çöpe atarsanız çöp merkezlerine gider. Orada toprağa karışır. Bu da doğaya zarar verir.
3: Peki ne yapmam gerek?
0: Bitmiş pillerinizi mutlaka pil geri dönüşüm kutularına atmalısınız. Ve daha da önemlisi nedir biliyor musunuz?
3: Nedir?
0: Şarj edilebilir pilleri ve bataryaları tercih etmek. Güneş enerjili sistemler kullanmaktır. Yoksa piller doğamızı mahveder. İçme sularımızı içiremeyecek duruma getirir.
3: Öyle mi? Bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli davranırım.
0: Teşekkürler. Unutmayın ki bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
2: Sıfır atık oğlum, pelerinin yırtılmış. Yarın sabah gidelim de birlikte yeni bir pelerin alalım sana.
0: Aşk olsun anne, sen bari yapma.
2: Ne yaptım oğlum?
0: Anneciğim, sıfır atığın en önemli adımlarından biri de onarıp tamir edip kullanabileceğimiz hiçbir ürünü atmamak değil midir?
2: Sahi ya, doğru söylüyorsun.
0: Sen şimdi pelerinimi güzelce onarırsın, yama yaparsın. Ben bunu güzelce kullanmaya devam ederim.
2: Allah senden razı olsun oğlum.
4: Efendim, malumunuz bu bir tiyatro. Bu nedenle ben sizlere 2080 yılından seslenebildim. Hatta yaşlı ben geldi, çocuk beni uyardı. Ama gerçek hayatta böyle şansımız olmaz. Geçmişi düzeltme şansımız yoktur. Ama bugün karar verirsek yarını düzeltme şansımız var.
5: Bizler doğamızı koruyarak, sıfır atık kurallarına uyarak kendimiz için güzel bir gelecek inşa edebiliriz.
4: Evet, belki dünyamız biraz yoruldu ama hiçbir şey için geç değil. El ele verelim ve kendimize güzel bir gelecek inşa edelim.

0: mi?
1: Evet.
0: Peki doğamızı incittiğimizde de dünyanın canı yanmaz mı?
2: Çok güzel bir örnek oldu bu Sefa. Vücut sağlığımıza nasıl dikkat ediyorsak dünyamızın sağlığına da öyle dikkat etmeliyiz.
3: Bundan böyle her birimiz birer sıfır atık neferiyiz. Çöplerimizi ayrıştıracağız, geri dönüşüm kutularına atacağız. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Hanım, düdütü yine sen kullanır mısın? Ben belimi çok yormayayım.
2: Elbette. Hadi bakalım çocuklar, atlayın düdüte. Ben babanıza benzemem. Hareket vakti geldiğinde çeker giderim. Burada kalırsınız ha. Ay, ay.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.

0: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
2: Ama abla elbise katlamak çok zor.
0: Bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
2: Niyeymiş o?
0: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
0: Ütünün ütüsü, katlamanın katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
0: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
0: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
2: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
0: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
2: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
0: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
0: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
0: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun vuzu.
0: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
0: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
0: Olmaz.
3: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
0: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya. Ne sandın? Su...
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
0: Hayır. Benim için değil, icat için.
1: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
0: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama...
0: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım diyorum ama.
0: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
3: Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
1: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
1: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.

0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar, tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
1: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın, bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Aslan parçası ne oldu? Korktun mu yoksa?
1: Korkmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım?
0: Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi?
1: Evet, yanımda. Ay, ay.
0: Sakin ol, birazdan geçer.

0: da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz.
1: Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi.
0: Nasıl yani?
1: Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın?
0: Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin?
1: Her şeyin bir zamanı var.
0: Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin.
1: Alemsin oğlum.
0: Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi.
1: Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın?
0: Zemzem, gel kaybolacaksın.
1: Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz.
0: Anlaştık baba. Bu köpek sesi de nereden geliyor?
1: Hay Allah.
0: Köpekçik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var.
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı.
1: Hadi onu takip edelim.
0: Nereye götürüyor acaba bizi?
1: Bilmem, ben de anlamadım.
0: Orada bir şey var galiba. Hı? Baba, bu yavru köpek sesi.
1: Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin.
0: Yerinden hiç kıpırdamıyor.
1: İzin ver bir de ben deneyim.
0: Dur baba yardım edeyim.
1: Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç.
0: İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular.
1: Bu yağmur dinmeyecek.
0: Yavrular ıslanacak.
1: Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar.
0: Buraya mı gireceğiz?
1: Dedim ya, yağmur dinene kadar.
0: Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski.
1: Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir.
0: Baba, çatıdan su damlıyor.
1: Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı.
0: Haklısın baba.
1: Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular.
0: Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Karagöz mü yoksa adı?
1: Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız.
0: Biraz mı?
1: Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik.
0: Alet çantası mı? Fülfül! Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir?
1: Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen.
0: Peki ya motoru? Motora su kaçarsa?
1: Allah iyiliğini versin. Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin.
0: Öyle mi diyorsun? Peki.
1: Bugün burada kalacağız galiba.
0: Ne? Burada nasıl kalırız baba?
1: En azından başımızın üstünde çatımız var.
0: Tamam da burası çökecek gibi.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Oo, anladım.

0: Aşıdan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim.
1: Çantayı getirdin mi?
0: Getirdim baba. Ha? Nasıl yani?
1: Hayırdır oğlum?
0: Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış.
1: Sandviç de mi yok?
0: Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok.
1: Allah Allah. Ne oldu peki bunlara?
0: Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu.
1: Biz neden fark etmedik?
0: Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık.
1: Al oğlum, sütü sen iç.
0: Paylaşalım baba, sen de acıkmışsındır.
1: Ben çok acıkmadım.
0: Ben de içmeyeceğim, dayanabilirim. Afiyet olsun.
1: Merhametli oğlum benim.
0: Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim.
1: Sen de çok acıkmıştın.
0: Olsun baba. Onlar açken sütü içemezdim.
1: Ne güzel düşünmüşsün.
0: Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın.
1: Neymiş o?
0: Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş.
1: Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın.
0: Hı?
1: Hayırdır inşallah.
2: Kimse yok mu?
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin.
2: Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş.
0: Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış?
2: Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var.
0: Doğru.
2: Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi?
0: Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu.
2: Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu.
0: Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi?
2: Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık.
3: Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik.
0: Aa, burayı biliyor muydunuz?
2: Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış.
3: Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı.
0: Neler?
2: İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık.
3: Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldun.
2: Çok şükür amcacığım.
0: Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak bu da Zemzem.
3: Piknik de yapamadık.
2: Sorun değil amca. Yağmur dinince yaparız.
3: Evet yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok.
2: Yaşasın!
1: Biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz.
3: O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok, hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım.
2: Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var.
0: Karnımız iç alıyorken bu teklife hayır diyemem.
1: Bak Kırpık, senin sayende nerelere geldik? Ne güzel dostlar edindik.
0: Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık. Ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık.
3: Hadi Ela, Kırpık'ı ve yavrularını getir.
2: Gel Kırpık.
1: Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun.
3: Sizden de razı olsun.
0: Sami amca, Ela, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Hoşça

0: Aman diyeyim. Rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez.
1: Doğru söylüyorsun Sami kardeş. Az daha uçacaktık.
2: Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: çöpleri birlikte atacağımız için çok heyecanlıyım.
1: Ne zaman istersen canımın içi.
0: Her zaman.
1: Geldik. Önce çöpümüzü atıyoruz. Şimdi sıra senin görevinde.
0: Göreve hazırım abi.
1: Hadi bakalım.
0: Ya çok zevkli. Çangır çukur ediyorlar.

0: Çangır çungur ediyorlarsa görev başarıyla tamamlanmış demektir.
1: Yaşasın! Başardım! Beni de yanına aldığın için çok teşekkür ederim abi.
0: Rica ederim ama bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Evimizin bahçesinden sokağa çıktık, o kadar.
1: Bunda büyütecek çok şey var abi. Çünkü bahçeden

0: ve birer de hırka. Yolumuz uzun ve ormanın içi soğuk olabilir.
1: Ormana mı gidiyoruz?
0: Evet.
1: O zaman gezimiz komikli, gülmeli ve korkunçlu mu olacak?
0: Hayır Cemre, orman sandığın gibi korkunç bir yer değil. Görünce anlayacaksın ve çok seveceksin.
1: Tamam. Orman korkunçlu bir yer değil yavrucuğum. Görünce sen de anlayacaksın.

0: Baştan mı kara? Tamam. Göbekten sarı.
1: Baştan kara kuşun adı.
0: Aa, kuşların adı mı var? Biz neden bahçemizdeki kuşlara ad koymadık? Şitto olana tontiş demek isterdim. Şitto demem ama. Üzüler.
1: Ad derken tür adı. Bu kuşun türü baştan kara. Bizim bahçede beslediklerimizin türü güvercin. Ama sen yine de onlara ad verebilirsin.
0: Anlaştık. Su sesi geliyor abi. Yoksa yine mi fortumu açık unuttun? Bak bu defa annem kızmaz, bekçi Hurtazal kızar ha. Ormanı o koruyor.
1: Yok canımın içi.
0: Fortum değilmiş, derilmiş.
1: Sürekli eve bakıyorsun Cemre. Merak etme, kaybolmayız. Ben bu ormanı avcumun içi gibi biliyorum.
0: Sen avucunun içini çok iyi mi biliyorsun?
1: Bak, bu kayadan başlayarak dere sağımızda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Dönüşte de tam tersi yönünde olacağımız için dere solumuzda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Ve tekrar bu kayanın olduğu yere geri döneceğiz. Yani evimizi gördüğümüz yere.
0: O zaman bu kayanın adı da Evi Gören Kaya olsun.
1: Süper, Evi Gören Kaya. Harika bir isim.
0: Abi, rüya mı görüyorum?
1: Hayır, rüya değil.
0: Dönme dolap!
1: Dur, dönme dolap değil o.
0: Bu dönme dolaba nasıl bineceğiz?
1: Oh Cemre, dönme dolap değil o. Değirmen, su değirmeni.
0: Su çok faydalı bir şey. Onu da eğlenmeye hakkı var.
1: Ah Cemre, çok komiksin ya, güldürdün beni.
0: Ya, o zaman benim de gezmek de çok komikli ve gülmeli.
1: Aynen öyle, canımın içi. Bence gemilerin de eğlenmeye hakkı var.
0: Hangi gemilerin? Abi harikasın. Bak yavrucuğum, ben de harikayım. Şimdi dereyi kolumuza aldık, eve doğru yürüyoruz. Korkmana hiç gerek yok. Çünkü Evi Gören Kaya bizi bekliyor. Kayaya geldiğimizde... Evi Gören Kaya! Oh, evimiz görünüyor abi. Kaybolmadık, evimiz de kaybolmadı.
1: Elbette. Artık evimizi görebildiğimize göre bir teneffüs hak etmedik mi?
0: Ve de beslenmeyi.
1: Dere kenarında yemek yemeyi çok seviyorum. Suyun sesi çok dinlendirici.
0: Ben evden uzaklaşınca korktum. Sonra abim bana kayayı gösterdi. Kayadan evi görebildim ve korkmadım. Sonra dereyi yanımıza alıp yürüdük. Dönme dolaba geldik ama dönme dolap su içinmiş. Ve de gemiler içinmiş. Biz binmedik. Gemileri bindirdik ama yine de çok eğlendik. Sonra...
1: Bütün bunları kime anlatıyorsun Cemre? Yavrucun da yanımızdaydı, her şeyi gördü. Hadi kendini daha fazla yorma da yemeğini ye.
0: Unutmayayım diye tekrar ediyorum. Seninle gezmek çok güzel oldu. Abi hep hatırlamak istiyorum.
1: Madem hatırlamak istiyorsun, ben gezimizi yazarım senin için. İstediğin zaman da sana okurum.

0: beni nasıl çizdiğini çok merak ediyorum. Ha? Ama beni çizmemişsin.
1: Gezimizi sen anlatıyorsun abi. Yani burada konuşan sensin, gören de sensin. Sen yalnız beni görersin, kendini göremezsin.
0: Haklısın kardeşim.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam dede.
2: Gezi defteri demek. Vay vay vay. Verin bir de ben bakayım.
0: Bugün Cemre'yi ormana gezmeye götürdüm dede. Değirmeni gösterdim.
1: Hiç korkmadım dede. Ve de çok eğlendim. Ve de çok güldüm.
2: Maşallah. Ne güzel bir gün geçirmişsiniz.
1: Anne. Cemre'nin maceralarını görmek ister misin? Anne. Ben çizdim. Hepsini ben çizdim.
2: Seyahatnameni de yazmaya başladığına göre Evliya Çelebi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun evlat.
0: Çok isterdim dede ama nasip kısmet.
2: Nasip kısmet ha? Evliya Çelebi'nin gördüğü rüyadan haberin var demek ki.
0: Hangi rüyadan? Evliya Çelebi mi görmüş?
2: Evet.
0: Rüyadan haberim yok dede ama çok merak ettim.
2: Gel. Bu defa seninle her şeyin başladığı o mekana gidelim.

0: Haliç'e geldik. Evliya Çelebi seyahatlerine buradan mı başlamış?
1: Hayır evlat. Seyahate çıkma fikri bu camide doğmuş.
0: Öyle mi?
1: Evliya Çelebi eskilerin deyimiyle beynen nevm vel yakaza, yani uykuyla uyanıklık arasında kendisini bu camide Peygamber Efendimizin karşısında bulmuş. Ve Peygamberimizden şefaat ya Resulallah diyerek şefaat isteyeceğine seyahat ya Resulallah diyerek seyahat istemiş dili sürçerek.
0: Vay, çok ilginç. Ne olmuş peki sonra?
1: Anlattığına göre Peygamber Efendimiz de onun bu dileği için Allah'a dua etmiş ve Evliya Çelebi bu hadise üzerine yollara düşmüş.
0: Ya, ne güzel bir rüya. Ben de Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek isterdim.
1: Görürsün evlat. Sen niyetini tut, gerisi Allah'ın takdiri. Ahi Çelebi Camii, Yemişçi iskelesine yakın olduğu için Yemişçiler Camii olarak da adlandırılır. Bu şirin cami, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in doktoru olan Ahi Mehmet Çelebi tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir.
0: Rüyada bile olsa bu cami Peygamber Efendimiz'i misafir etmiş. Az önce fark etmemiştim. Cami şimdi gözüme daha güzel görünüyor.
1: Hay yaşa! Ecdat da bu camiye pek kıymet vermiş evlat. Bakalım bunun göstergesi olan ilginç bir özelliği fark edebilecek misin?
0: İlginç özellik demek. Çok merak ettim dede. Vitraylı camlar. Çok güzel.
1: Evet ama bu camlar yalnızca bu camiye özgü değil.
0: Doğru. Peygamber Efendimizin ve halifelerimizin adlarının yazıldığı levhalardan da görmüştük. Burası mihraba benziyor ama daha küçük.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade. Rüya dahi olsa Peygamber Efendimiz bu mihrapta namaz kıldırmış. Ecdat hayaline bile kıymet verdiği Resulullah'ın hürmetine onun kıldırdığı mihrapta namaz kıldırmayı uygun görmeyip imam için ayrıca bir mihrap yapmışlar.
0: Ya ne kadar zarif insanlar.
1: Öyle. Allah kabul etsin evlat.
0: Amin dede, amin. Şimdi dede, biri bana dese ki Peygamber Efendimiz'i rüyanda göreceksin, ben heyecandan uyuyamam ki.
1: İlahi çocuk.
0: Öyle ama dede.
1: Sen niyetini tut, gerisine karışma.
0: Tuttum dede, hem de sımsıkı tuttum.
1: Hay Allah.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıkkımız. İleri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklama oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil. Kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Aa, kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
0: Dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: Ah, içindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Bu kadar mı?
2: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
2: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
1: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
2: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim, Ethem amca açsın.
1: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
2: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
1: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
1: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
1: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış.

0: İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
1: Ya!
0: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
1: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
0: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
1: İyi de bu sandık açılmıyor.
0: Şu sesi duyuyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
1: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
0: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
1: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.

0: 啊！
1: Nereye düştüğünü gördün mü?
2: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
1: Bir ıssız adamız eksikti.
2: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
1: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
2: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
1: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
2: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
1: Ali, anahtarı alabilir miyim?
2: İşe yarıyor.
1: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
2: Açıldı.
1: Burada rakamlar var.
2: Şifreli olmalı. Bu ne?
1: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
2: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
3: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
4: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
1: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
4: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
2: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
2: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
1: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
2: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
1: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
2: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
1: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
2: Hayır. Bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
1: Orada.
2: Saat 15.30'da durmuş.
1: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
2: Sezgi.
3: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan, içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın, olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
4: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
2: İçeriz.
4: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Söylesene dostum. Nereye gidiyoruz?
1: 10 defa söyledim Harun. Camiye gidiyoruz. Ulu Cami'ye.
0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.
0: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
1: Orada anlatırım.
0: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
1: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
0: Hayda.
2: Emin'ciğim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
0: Sade elma mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
0: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
0: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
0: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
1: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
0: Neyin var hocam?
2: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
0: İnşallah. Bekliyoruz yani.
1: Aslında aklımda başka bir şey var.
0: Nedir?
1: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
0: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
1: İşte biraz anlarım.
0: Maşallah, 10 parmağımda 3 marifet.
1: He? 3 mü?
0: Evet, hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece 3'ünü biliyorum.
1: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
0: Olur vallahi. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
0: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
1: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
0: Yo, oturabiliriz aslında.
1: Oturamayız Harun Bey. İşimiz var.
0: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
1: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
4: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
4: Tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
0: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
4: Hop, nereye?
0: Oturmaya.
1: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
0: Of ya, of!
4: Toplayabilsek bari.
0: Toplarız ya.
1: Toplarız, toplarız.
4: Peki çalışacak mı?
1: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
0: Nasıl deneyeceğiz?
4: Taşan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
0: Market sahibi izin vermezse ya?
4: Bence verir.
0: Ya vermezse diyorum.
4: Verir dedim.
1: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
0: O da doğru. O vida oranın değil.
4: Bence de değil.
1: Buradan söktüm ama.
4: Vida büyük, vida yeri küçük.
0: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
1: Olmadı çocuklar.
4: Ne yapacağız?
1: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
0: İyi de sen elinden geleni yaptın.
1: Henüz değil.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Aklımda bir fikir var.
0: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasını taşımaktan.
4: Vallahi ben varım her neyse.
1: Bunun için para lazım tabii.
0: Para mı?
1: Biraz.
4: Ne kadar biraz?
1: Biraz işte. Birazcık.
4: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
1: Hayır, ona paramız yetmez.
0: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
4: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
0: Tamam.
1: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
0: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
4: Çok şükür hallettik.
1: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
4: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
1: Kesinlikle.
0: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
4: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
1: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
4: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
0: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
1: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
4: Ne güzel.
0: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim hocaya biz de söz verdik çünkü.
4: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
1: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
0: Yorgunluktan öldüm ya.
1: Yetiştik çocuklar.
4: Ama bittik de.
0: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
1: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
1: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
0: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
4: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?
3: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
1: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
0: Nasıl yani?
4: Anlamadın mı akıllım?
0: Yoo.
3: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
0: Hmm. He.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yok. Neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
1: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, ben de...

0: hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
1: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yine.

0: deledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
0: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
0: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
0: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
2: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
1: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi.
2: Hı?
1: Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk ya, geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bal maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
6: Hadi Kıpır, sen radyonun başına geç ve istediğin zaman müziği durdur.
5: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
6: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne macera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
6: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış.

0: bazen radyodan haber alıyor.
1: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır İncim. Hadi müzik başlasın.
2: Şimdi durun. Ay çekilin.
0: Üzgünüm. Ben kaptım.
3: Yunuslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: Aa, dışarıda kaldım.
1: Hadi gol gol gol.
2: Hadi gol gol gol.
3: Küper güçlü müzik.
2: Radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper. Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
4: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
5: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
5: Aferin incim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı. Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
0: Bu harika bir fikir. O kurabiyelerin içinde ne vardı?
1: Badem.
0: Benim bademe alerjim var.
1: Olamaz.
0: Alo?
2: Aa, gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
5: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
1: Eyvah! Geliyor yine.
5: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende.
0: Aa!
5: Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
0: Oh, çok şükür daha iyiyim.
2: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
1: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: Bilgisayar, iletişim araçlarıdır onlar.
1: Şaka yaptım şaka. Gelin buraya.
2: Canım kardeşim.
0: Birlikte film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
1: Aa, oyuncak bebekler.
0: Bebekler mi? Bunlar benim değil ki.
3: Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
0: Ama neden? Burası benim odam.
3: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
1: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
0: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
3: Çünkü yarın okul var, erkenden uyumamız lazım.
0: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odana ne oldu?
3: Annemler odamı boyattı biliyorsun. 2 gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
0: Of! Ama burada tek bir yatak var.
3: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
0: Olamaz.
4: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
0: Yo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila 2 gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
1: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
3: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
0: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
3: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
5: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
6: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
4: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
6: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.
4: Yüzme yarışı yapacağız. 2 kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
0: Tamam. Benim kuyruğumu seninkiyle bağla dostum.
4: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
0: Hadi yüzsene Lila.
3: Yüzmeyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum.
0: Hadi.
3: Tamam, tamam.
4: Kıpır ve Lila tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
0: İkiziz çünkü.
1: Oh, benim gücüm kalmadı.
4: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
0: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayende kazandık. Aa, gördün mü?
3: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
5: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
1: Durun. Aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
2: Olur, bekleriz.
0: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?
1: Hayır, çok daha güzel bir film izleyeceğiz. Yeni bir film getirdim.
3: Aa, bu biziz.
4: Ne tatlısınız burada.
0: Bu bizim küçüklüğümüz.
3: Şuna bakın. Kıpır'ın ağzında emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
0: Aa, burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
3: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
0: Ne kadar çok anı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
3: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
0: Yazlık savaşı yaparken ne çok gülerdik.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam

0: odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
1: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
0: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
1: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
0: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
0: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
1: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
0: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
1: "Şey, ben incirleri yedim,"
0: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
1: "Çıksana oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
0: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
1: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
0: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
1: "Hepsini mi?"
0: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
1: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
0: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
1: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
0: dedi. Ayla,
1: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
0: diye uyardı kardeşini.
1: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
3: Hadi düşünelim."
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: "Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,"
0: dedi.
4: "Hey, bu bir sopa."
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
3: "Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz."
1: "Hey, bu çok iyi bir fikir."
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
3: "Hadi bir de böyle deneyelim,"
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
4: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Eğit! Var mı bana yan bakan? Eğit be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe Ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey, o da kim diyecektim? Ağam.
3: Hey, sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yo.
3: Onun adı... Adı...
0: Benim adım...
3: Heh, onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse, çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam, buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok, yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok, yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de birazdan sizi...

0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav. Güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
2: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
3: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
3: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
3: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
3: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
3: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
4: Yoo.
3: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
3: Aman efendim ne hacet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
0: Kesin mi?
3: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
3: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
5: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım biz kimiz?
6: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
0: Aynen.
5: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
6: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: bunlar? Deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tuzsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acep?

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
2: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
2: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
2: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
2: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
2: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat. Dinliyoruz.
3: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
2: Sonra?
3: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
3: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
2: Bu iş görür.
4: Ben de yelkeni getirdim.
2: Harikasın Hami.
5: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
4: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
2: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
3: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
2: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
1: Dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak. Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2, 1, 허드!
1: 어디? 9, 어디? 너 어디 넣었어?
0: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
6: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
6: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
3: Demin ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
3: Ne yapacağız?
0: Benim bir fikrim. Bize yapışın.
3: Diğer tarafta beni.
2: Hadi çabuk.
0: Yapma seni.
3: Hadi dur. Dur.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
6: Hırsımız yüzünden.
3: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
6: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırkayan bütün ayakkabılarını boyamamız lazım.
3: Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Aa, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
1: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı.
3: Evet, yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
1: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman. Ha?
1: Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim?
3: Tabii ki kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin, tamam mı?
1: Tamam.
4: İşte geldim. Aa? Buradayım.
1: Hey, battaniye adam.
3: Yaşasın. Battaniye

0: Merhaba çocuk, ben battaniyadan. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
0: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer, bana sarılman yeter.
2: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
0: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam itinayla kaçan uykuları yakalar. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
1: Duaya.
0: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
2: Esnerken ne yapıyordu?
1: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
2: Emin misin?
1: Belki de susadım anne.
2: Ben gidip su getireyim kızıma.
1: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
0: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
1: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
0: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
1: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
2: O çoktan uyumuştur.
1: Yarın uzun elbisemi mi giysem, yoksa sarı pantolonumu mu?
2: Yarın bakarız olur mu?
1: Yarına kadar nasıl beklerim?
2: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
1: Aa!
2: Ne oldu?
1: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
0: Eren tamamdır.
2: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
0: Amin efendim. Cümlemizden size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
1: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
3: Ama daha sabah olmamış.
1: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
3: Güneş mi gelmemiş?
1: Evet, bak, yok.
3: Hemen annemlere haber vermeliyiz.
1: Ben baktım ama odada kimse yok.
3: Güneş aramaya mı gittiler acaba?
1: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
2: Abdestini aldın mı?
0: Aldım. Takkem nerede?
2: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
0: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
2: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
0: Buldum, tamam.
3: Annemler aşağıda.
1: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir.
3: Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız.
1: Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
3: Peki köpekler ağlar mı?
1: Olabilir.
3: Tüsmahlar?
1: Evet Eren, havuçlar bile üzülür kardeşim.
3: Yaşasın, güneş geldi.
1: Kapıdan değil, camdan gelmeliydi.
3: Doğru ya.
1: İnşallah evimize doğmamıştır.
3: Evet, çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz, hemen erir.
1: Artık açmalıyız kapıyı.
3: Ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
1: Benim de yok. Boş ver şimdi, gel. Açıyorum kapıyı.
3: Güneş değilmiş.
1: Güneş değilse kim geldi?
3: Tombul burada.
1: Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan hadi. Beyaz tavşan, Mengü,
3: Kaptan Paşa, Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
1: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
0: Kimi arıyorsunuz bakalım?
1: Baba,
3: anne.
2: Namaza mı kalktınız?
3: Yok, güneşi arıyoruz.
0: Güneşi mi?
1: Evet,
3: baba. Sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık. Güneşi bulmalıyız.
2: Siz nasıl uyandınız bakayım?
3: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
0: O zaman büyük bir sorunumuz var.
3: Çok büyük baba. Güneş kayıp.
2: Hadi namazı kılalım. Birazdan gelir.
3: Emin misin anne?
2: Evet.
0: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
3: Cemaat.
0: Amin.
3: Amin. Bakın, hava aydınlanmış. Güneş kaybolmamış.
0: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
2: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
3: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
2: Ay, Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız, sübhansız

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm.
2: Ha, ha, ha.

0: Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.
1: Bye.

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: Etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: yaptı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

0: lanet çocukta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hop.
1: Mm-hmm.

0: Dur.
1: Ver.
0: Al.
1: Ver.

Huh?

0: Hi.
1: Bano. Gaga. Gago.
2: Oh!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bir...

0: çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
1: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
2: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
3: Biraz daha sağ kaşı.
4: Tamam, oldu mu? Koyduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
0: Şeyleri yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
5: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
4: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
2: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
3: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
0: İstop! Renk turuncu.
1: Turuncu nerede?
5: Üzerinde Can, üzerinde.
1: Elim söndü. Hayır.
5: Elim söndü.
0: Yakaladım seni.
1: Iskaladın.
0: Turuncu, buldum. Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam, ebeveynim.
4: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
2: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
3: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
4: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
3: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
4: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
3: Bu çok sert.
2: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
4: Top geliyor.
3: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Geriden uykum geldi.
0: İşte top burada.
1: Buldum.
5: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
0: En sonunda çilekleri de bulduk.
5: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Efendim?
1: Ha ne? Ha? Sen burada mıydın?
0: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
0: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
0: Konumuz bu değil.
1: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
0: Tamam.
1: 7 kere 8.
0: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
1: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
0: Öyle söylesene.
1: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
0: Tamam. Mabidik, mabidik, mabidik.
1: Dıgıdık olmasın o.
0: İnek olduğu için mabidik.
1: Anlıyorum.
0: Mabidik, mabidik, mabidik.
1: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur biri.

Bilibili'de, Çinli'de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gel Bilibili, Bilibili, bil. Gel Bilibili'de, Çinli'de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Çalış. Çalış. Uyuma. Tek ayak ceza. Çalış. Tek ayak ceza. Çalış. Tek ayak. Mezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik, jimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman, yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha, öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza, tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın, bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. VCHK-6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: Bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde...

0: Dur, anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya.
3: Hayırdır, küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
3: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
3: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
3: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
3: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Mom edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlattım.

anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyet

0: çubuklar yapılmış. Bir, iki, üç demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca Kara'nın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalple istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Hadi o zaman başlayalım. Önce mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Sen teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
0: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
1: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
0: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
1: İşte bu kadar.
0: Bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
1: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
0: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
1: Sırada ne var şefim?
0: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
1: Ben peyniri çok sevdiğim için...

0: Çin mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
1: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
0: Peynirli mısır hazır.
1: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
0: Hı hı. Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
1: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
0: Senin mısırın neli olacak şefim?
1: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
0: O zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
1: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: babalar.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur, yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval! Beni tiyatro!

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım çok ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
3: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
3: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
3: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
3: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
3: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
3: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
0: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
2: Aferin Civan. Aynen öyle.
1: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
2: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
1: O zaman.
2: Dur Yaman, yapma.
1: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
2: Biz midenin içindeyken mi?
1: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
0: Sıkıştık kaldık.
2: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
1: Ben de hareket edemiyorum.
2: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
0: Kaşifin şarjı bitiyor.
2: Bir bu eksikti.
1: Anneciğim! Bozuldu bu. Kaldık mı burada?
2: Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanmalıyız.
0: Ne olacak peki şimdi?
2: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
1: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
2: Yaman!
0: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
1: Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
0: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
1: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
2: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
0: Şarj %10'a düştü.
2: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
0: Tamam profesör.
1: Çarpacağım.
2: Şimdi...
0: Aa! ucuz atlattık.
2: Yaman, kalkar mısın lütfen?
1: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
2: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
1: Ne güzel işte.
2: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
1: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
0: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
2: Harika bir soru Civa. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
0: Nasıl yani?
2: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
0: Aa, vay canına.
1: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
2: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi, bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
1: Ne kadar yiyeyim peki?
2: Midenin 1/3 yemekle, 1/3 suyla, 1/3 havayla dolu olsun.
1: Havada mı yeniyordu?
2: 1/3 de boş kalsın demek istedim.
1: Ha, anladım.

0: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim. Dengemi bulamıyorum.
1: Ah dikkat. Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
0: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
1: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin. Hmm.

0: Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimse sizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ha? Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur. Hı.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı?
1: Bunun için gelmedik mi?
2: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama.
1: Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya.
2: Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
3: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
4: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet. Biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet. Müzik aletlerine bakmak için.
4: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
2: Bir şey diyordu.
4: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
5: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
2: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
4: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
5: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
2: Ya da bir tamirci.
4: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
0: Ne oldu şimdi buna?
2: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
1: Aslında bir yolu var.
5: Söylesene abi, neymiş yolu?
4: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
4: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
5: O zaman hurdalığa. Yürümüşler bile.
4: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
5: Zeytinyağı tenekesi.
4: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
5: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
4: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: benim davulumda.
1: Bana da bir keman.
0: Ve benim klavyem. Hop. Ha? Evet. İşte böyle. Ha, şuraya da.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
3: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda hurdalık orkestrası.

0: Bir terslik olduğu belliydi ama şunlara bak. Ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik aleti...

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım. Baba.
2: Ha? Dur Lemin.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: kimin acaba? İçinde kimlik falan da yok. Hiç kimse yok. Dışarı bakayım bir de.
1: Selamun aleyküm Galip.
0: Aleyküm selam kardeşim. Bu cüzdan senin olabilir mi Salih?
1: Yok, benim değil.
0: Az önce burada buldum. Sahibini ararken sen geldin. Bizimkilerden birinin mi acaba?
1: Bilmem. Daha önce gördüğümü sanmıyorum.
0: Bayram Hoca'ya verelim. O ne yapacağını bilir.
1: Aa!
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam. Bunlar da ne hocam?
1: Cimnastik çemberi.
0: Cimnastik çemberi mi?
2: Evet. Kırtasiyeci Faruk abi oynayın diye camimize hediye etti.
0: Sağ olsun ama ne oynayacağız ki bunlarla?
2: Çok yakında göreceksin, merak etme.
0: Hocam, biraz önce caminin bahçesine girerken bu cüzdanı yerde gördüm. Biri düşürmüş.
2: İçinde kimlik ya da telefon numarası gibi bir şey var mı?
0: Yok maalesef hocam. Bulduğumda etrafa da baktım ama kimse yoktu.
1: Ne yapacağız hocam?
2: Bir süre camide kalsın. Belki düşüren dönüp gelir.
0: Bizim bulduğumuzu bilmedikleri için baksa da göremeyecekler ki hocam. Keşke başka bir yolu olsaydı.
2: Eskiden öyle bir yol varmış, biliyor musunuz çocuklar?
1: Neymiş hocam?
2: Camilerde yitik taşları olurmuş. İnsanlar buldukları eşyaları yitik taşının üzerine bırakırlarmış. Kaybettiği şeyler için insanlar ilk önce yitik taşlarına bakarlarmış.
0: Süper fikirmiş. Bizim yitik taşımız neden yok hocam?
2: Zamanla sadaka taşları gibi yitik taşları da unutulmuş çocuklar. Yok maalesef.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
4: Hoş bulduk hocam.
0: Biz de sizi dolu bulduk. Neden gülmediniz? Bence çok komikti yani. Espri de Galip, neşe de mülayim olmalıyız arkadaşlar.
3: Evet Galip haklısın. Espri komik olunca öyle olacağız.
2: Kutuda ne var çocuklar?
1: Güzelce kesilmiş tahta parçaları var hocam. Marangoz Mustafa abi verdi. İstediğinizi yapın dedi.
3: Ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik.
0: Hocam, madem bizim yitik taşımız yok, neden yitik rafımız ya da yitik dolabımız olmasın?
2: Oo, çok iyi fikir Galip. Maşallah.
4: Yaşa! Bravo!
0: Teşekkürler, sağ olun.
3: Yitik taşı ne? Ben hiç anlamadım olayı.
1: Ben de anlamadım.
2: Doğru ya, biz konuşurken siz yoktunuz. Hadi malzemeleri kontrol edip işe koyulalım. Yaparken anlatırım. Evet, işte bitti. Nasıl oldu?
3: Çok güzel oldu hocam.
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
1: Sıra geldi dolabımıza ilk kayıp eşyayı koymaya.
2: Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok güzel oldu.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Yitik dolabımız?
0: Evet, biz yaptık.
1: Artık cami bahçesine düşen hiçbir şey kaybolmayacak.
5: Çok iyi fikirmiş hocam. Bundan okula da yapabiliriz.
2: Neden olmasın?
1: İlk kayıp eşya yerini aldı bile bak.
5: Cüzdan mı o?
0: Evet, ben buldum caminin girişinde.
5: Yakından bakabilir miyim hocam?
2: Bak tabii. Sahibini tanıyor musun yoksa?
5: Hocam bu cüzdan kuzenim Kübra'nın. Dün yatsıya birlikte gelmiştik. Çıkarken düşürmüş olmalı.
3: Yaşasın! İlk yitiğimiz sahibini buldu.
5: Çok sevinecek gerçekten. Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: Hocam peki oyun ne oldu? Oynamayacak mıydın?
2: Ha, doğru ya. Bugündü değil mi?
0: Ben geldim hocam. Başlayabiliriz.
1: Tövbe estağfurullah. Ali sen gitmeyecek miydin babaannene?
0: Gitmedim. Sizi bırakamadım Salih abi.
1: Oh oh. Ne iyi ettin. Sensiz biz ne yapardık?
0: Zorlanırdınız Salih abi. İmanın şartlarını bile sayemde öğrendiniz.
4: Ali!
0: Neden kızıyorsunuz ki? Derste imanın ne demek olduğunu ilk ben bildim.
5: Çünkü parmak kaldırarak söz verilmesini beklemedin Ali.
2: Tamam. Hadi oyundan önce tekrar yapalım. Ali bir kere daha söyle de hep birlikte hatırlayalım iman neymiş.
0: Ama hocam her şeyi de benden bekliyorsunuz. Ben daha küçücüğüm. Galip abim söylesin.
3: Hey Allah'ım ya. Deminden beri hava atıp duruyordun. Ne oldu?
2: Söylemek ister misin Galip?
5: Ben de söyleyebilirim.
0: Çok sağ ol Cemile. Ben söylerim. İman bir şeyi hiç şüphe duymadan inanmak demek hocam.
5: Aynı zamanda güven duymak demek.
0: Aferin arkadaşlar, bildiniz.
1: Ali!
2: Peki, mümin ne demekti çocuklar?
1: Yürekten inanıp güvenen kimse demek hocam. Yani biz müminiz. Yürekten inanıp güveniyoruz.
2: Çok güzel Mustafa. Peki çocuklar, biz öncelikle neye şüphe duymadan yürekten inanıp güveniyoruz?
4: Allah'a!
2: Maşallah. Peki sonra?
6: Meleklere.
1: Kitaplara.
2: Evet.
6: Peygamberlere.
0: Aynen.
1: Bildi değil mi hocam?
2: Evet Ali'ciğim.
5: Ahiret gününe. Kadere, hayır ve şerri Allah'tan olduğuna iman ederiz hocam.
2: Maşallah çocuklar, güzelce öğrenmişsiniz. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyunda amacımız imanın ve İslam'ın şartlarının yazılı olduğu bu kağıtları doğru kutuya atmak. En kısa sürede ve en doğru şekilde yapan kazanır. Anlaştık mı?
4: Evet!
2: Jimnastik çemberlerinden tek ayakla zıplayıp masaya geliyorsunuz. Taş kağıt makasta kazanan sağdan, diğeri soldan ilerleyecek. Hazır mısınız?
4: Evet!

0: çeviri çevirdim.
1: Bakalım doğru mu yaptınız? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet, hepsi doğru. Hızlıca Galip'e bakıyorum. İslam'ın şartlarını doğru sıralamış ama Cemile daha hızlı olduğu için takımına 10 puan kazandırıyor.
0: Hey!
1: Sıradakiler,

0: Bitirdim.
1: Çok hızlısın Salih. Bakalım hanginiz eksiksiz yapmış. Ve kazanan Selim. Salih, namaz kılmak İslam'ın şartıdır.
0: Hey!
2: Hocam, durum berabere mi?
1: Evet Ali.
2: Yine en önemli görev bana kaldı desenize. Galip abi, hiç endişe etmeyin. O iş bende.

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran,

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler?

şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum.
2: Bir astronotum.
1: Bir postacıyım. Yok, ben böyle

Bir Gelin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için

0: İsimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
1: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
2: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
3: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
4: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
5: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
1: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
5: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
6: Bu işi bana bırakın dostum.
7: Dur mu? Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
3: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
4: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Salam. Eskiyen fistan.
1: Ha?
0: Şifa, ne yapıyorsun burada?
1: Dinleniyorum.
0: Çok mu çalıştın bugün?
1: Bahçeme yeni bitkiler ektik annemle.
0: Bitkilerle beraber sen de mi toprağa girdin?
1: Sen kendine bak bir kere.
0: Benimki derdimiz. Neyse, ben önünde otlatmalıyım.
1: Abi, iyi misin?
0: Olamaz. Elbisem çok eskimiş.
1: Abi.
0: İyiyim. Ben de babamdan yeni bir fistan isterim.
2: Teşekkür ederim. Çok yorgundum. Gelince doğrudan uzanmışım.
3: Rica ederim. Heyben biraz eskimiş gibi Süheyl. Kumaş bulursak yeni bir tane dikeyim.
2: Sağ ol Afsa. Çok eski değil. Küçük bir deliği var. Onu tamir etsek yeter.
3: Ben hemen yeni bir tane dikerim.
2: Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktisatlı olmayı öneriyor Hafsa. Bizden zor durumda olan insanlar var.
3: Anlıyorum.
2: Sen bir heybe dik. Medine'de ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ben ona hediye edeyim. Yarın peygamberimizin yanına gideceğim.

0: Neyse, başka yöntem bulacağız.
1: Abi, ne yapıyorsun burada? Annesi yerinde durmuyor. Onu otluğa götürmelisin.
0: Tamam, götüreceğim.
1: Bu ne abi?
0: Fistanım.
1: Fistanını görmek için çizmene gerek yok ki. Biraz eğilsen görürsün.
2: Şifa!
3: Geliyorum anne.
0: Ha?
3: Uzak dur Lemi. Zor çizdim zaten.
1: Yala yala.
3: Dur.
2: İğneyle ifliği getirir misin kızım? Babanın heybesini dikeyim.
3: Hayır.
0: Annem heybeyi mi kaynatacak?
3: Buldum.
0: Lemi, ne yaptın sen?
2: Dur kızım, bu senin için değil. Yera şimdi seni otluğa götürecek. Yera! Anne de otluğa götür. Acıkmış galiba.
3: Tamam anne.
2: Yera!
0: Güzel çizmişsin ha. Tamam Anip, sen gide dur. Ben hemen geliyorum.

0: Acaba annem heybeyi renklendirmek için hangi bitkiyi kullanacaktı? Aman bulurum bir şeyler. Sence en güzel yapraklar nerede bulunur Anil? Sen daha iyi anlarsın. Bu ot tam istediğim ot. Boyası iyi çıkar bunun. Anil! Yapraklardan anladığını göstermek için onları yemene gerek yoktu Anil. Al işte, onların benzeri hiçbir yerde yok. Yürü Anet, gidiyoruz. Bu ağacın yaprakları işe yarar. İşte buldum.
1: Yela.
0: Lemi bırak şunu, ne yapıyorsun? Bu yapraklara ihtiyacım var Lemi. Fistanımı kaynatacağım. Ben de şuradan alırım. Ne? Çekil önümden. Şimdi geçeceğim. Dur. Bu işi yapamayacağız galiba Anit. Şöyle boyası çıkacak bir ot bulamadık. Annem sıcak suyu dökmeden yetişemeyeceğiz. Bunlar ne Lemi? Bana kabartmadın, sen kabarttın değil mi? Yabani otları nereden buldun sen yahu? Sağ ol Lemi. Sayende elbisemi boyayabileceğim. Hadi Anit, yetişmeliyiz.
2: Anne! Anne!
3: Ne oldu kızım?
2: Bunu görmelisin anne.
0: Yetiştik Anit. İyi ki yolu değiştirip kestirmeden gelmişiz. Su arta kalmış. Yeter de artar bana.
2: Bak anne, bu kuş yaralı galiba.
3: Kuş yaralı değil Şifa. Yumurtasını bekliyormuş.
2: Buraya geri dönmek istiyor sanırım.
3: Evet, hadi onu rahat bırakalım.

0: Ha? Ne oldu Lemmy?
1: Olamaz. Annem yemeği çoktan pişirmemiş miydi?

Yemek konusu iyi olmadı. Babam yemek içinde yeşilliği sever ama yeşil yemeği sever mi bilmiyorum. Neyse, gitme zamanı. Delik kısımlara yaprak koymak da iyi fikirdi ha. Ama biraz kaşındırıyor sanki. Aa, gittikçe kaşıntı artıyor.

0: Daha iyi misin oğlum?
1: Evet anne.
0: Yaprakları çıkardım fistanından. Yarın da güzelce yıkayıp sökük yerlerini dikerim.
1: Sağ ol anne. Abi, sahi fistanını nasıl yeşil yaptın?
0: Ben de merak ettim. Aslında güzel olmuştu. Aferin sana Yera.
1: Sağ ol anne.
0: Ama o elbise gerçekten eskimişti. Artık giyilecek durumda değildi. Güzel giyinmelisin Yera. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve temiz giyinir.
1: Tamam anne.
2: Yemeğe kekik mi attın Hafsa?
0: Hayır Süheyl, ben de garipsedim ama nasıl oldu bilmiyorum.
2: Olsun Hafsa, eline sağlık.
1: Anne, bugün hurma mı yesek? Ben getireyim hemen.
0: Canın hurma çektiyse getireyim oğlum.
1: Ha, siz yemeyecek misiniz yani?
2: Annen çok güzel bir yemek yapmış Yara.
1: Abi, fistanın diyorduk. Yoksa...
0: Bu yemeğin rengiyle mi ilgili Yara?
1: Fistanını yemek suyunda kaynatmış.
0: Oğlum...
2: Hurmayı getirdi.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: misiniz? Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

ne yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Çocuklar, rüzgar şu an çok güçlü esiyor. Bu rüzgarda balonumuzu uçurmak tehlikeli olabilir. O nedenle rüzgarın biraz azalmasını beklesek iyi olur.
1: Tamam Agah dede, sen nasıl dersen. İsterseniz rüzgarın dinmesini beklerken elim sende oynayalım. Elim sende. Hay Allah, boşluğuma geldi, ev oldum. Ama olsun, hemencecik yakalarım ben onları.
0: Ben birazcık kestireyim kızım. Gece yine pek iyi uyuyamadım. Uykumu alamadım. Birazcık istirahat etsem iyi olur.
2: Çocukları uyarayım, biraz sessiz olsunlar o halde.
0: Yok kızım, yok, bırak oynasınlar. Bu miniklerin böylesine neşe içinde koşturup gülüşmeleri bana mutluluk, huzur verir kızım. Ninni gibi gelir onların keyifli sesleri.
2: Alim Hoca gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle kızım. Bak iyi hatırladın. Ne zamandır Alim Hoca'yı anlatmıyordum. Bugün onun hikayesini anlatalım.
1: Arkadaşlar, isterseniz biraz da saklambaç oynayalım. Geçin şöyle sayışalım. O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Çarşıya gittik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, temizlendik. Erdem oradasın, ebe, ebe, ebe.
0: Ha, kim ebe? Sensin, ebe, ebe.
2: Ne ebesi baba?
0: Hay Allah, rüyamda çocuklarla beraber ben de oyun oynuyordum. Tam ebelemiştim ki uyandım. Neyse, rüzgar durmuş gibi. Ne dersin, uçuşumuzu gerçekleştirelim mi?
2: Olur, çocuklara sesleneyim de gelsinler.
0: Evet sevgili çocuklar, Allah'ın izniyle bugün de kazasız belasız havalandık. Hadi bakalım, yerlerinizi alın da size Alim Hoca'yı anlatayım. Evet sevgili çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir cami varmış. Bu camiye bir gün yeni bir imam atanmış.
1: Alim Hoca değil mi dede?
0: Evet Alp. Alim Hoca yabancısı olduğu bu köye zamanla alışmış. Herkesle tanışıp ahbap olmuş. Ancak köye geldiğinden beri bir şey Alim Hoca'nın dikkatini çekiyormuş.
1: Neymiş o Agah dede?
0: Camiye hiç çocuk gelmiyor oluşu. Merakına yenik düşüp sebebini sormuş muhtara. Muhtar ona...
2: Çocuklar camiye gelmiyor. Çünkü cami cemaati kızar onlara.
0: Demiş. Alim Hoca şaşkınlıkla... Neden kızıyorlar ki? Diye sormuş. Muhtar da...
2: Namaz sırasında gülüşürler. Avlusunda gürültü ederler. Cemaat de onlardan rahatsız olur. Kızar. Demiş.
0: Alim Hoca bu duyduklarına çok üzülmüş. Cami avlusundaki çocuk sesinden rahatsız olunmaz. Asıl cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek demiş. Ve bu durumu düzeltmek için bir plan yapmış. Ve planını hayata geçirmek için doğruca camiye gitmiş. Öğle ezanını okumadan evvel

0: anons yapmış hoparlörden. Bu anonsta bir bilmece soracağını, bu bilmeceye doğru cevap veren çocuklara da istediği ödülü vereceğini söylemiş. Bilmece şöyleymiş.
1: Gözün görmese de hissedersin. Dişin kesmese de çok seversin. Tadı yoktur yenmez. Rengi yoktur görünmez. Kendine saklarsan tükenir. Paylaşırsan bereketlenir. Bu nedir?
0: Alim hocanın iki tane şartı varmış. Birincisi, bu suale yalnızca çocuklar cevap verebilir. İkincisi de, doğru cevabı bilen çocuk gidip başkalarına söyleyemez.
2: Neden başkalarına söyleyemez Agah dede?
0: Çünkü alim hoca her çocuğun cevabı kendinin bulmasını istiyormuş. Öğle namazından sonra bir çocuk gelip alim hocaya...
1: Hocam, sorduğunuz bilmecenin cevabını buldum.
0: Demiş. Alim hoca da kulağıma söyle ve eğer cevap doğru ise kimseyle paylaşma diye tembihlemiş. Çocuk alim hocanın kulağına cevabı söylemiş. Alim hoca ona doğru cevap, ödül olarak ne istersin benden diye sormuş. Çocuk ona...
1: Hocam, ben akranım Mehmet'le güreş tutmak istiyorum. Ama pehlivanlar gibi. Seyircimiz olsun, hakemimiz olsun, cazgırımız olsun.
2: Cazgır ne demek Sema abla?
1: Güreşten önce tekerleme söyleyip, güreşçileri meydana davet eden kişilere cazgır denir Elif.
2: Aa, iki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane diyen mi?
1: Evet o.
0: Alim hoca çocuğa hay hay demiş. Ve ertesi gün öğle namazından sonra cami avlusunda bir güreş müsabakası düzenlemiş ki Kırkpınar müsabakalarını aratmaz.
1: Tüm köylünün seyirci olarak geldiği bu müsabaka kıran kırana geçmiş.
0: Ne kadar uğraşsa da iki akran birbirinin sırtını yere getirememiş. En nihayetinde ikisi de kucaklaşıp birbirini tebrik etmiş. Bu sırada bir çocuk el kaldırıp...
1: Hocam cevabı ben de buldum.
0: Demiş ve gidip alim hocanın kulağına söylemiş. Alim hoca ona da doğru cevap, ne ödül istersin diye sormuş. Çocuk da ona...
1: Hocam benim sesim çok güzeldir. Müsaaden olursa bir seferlik ezanı ben okuyayım demiş.
0: Alim hoca büyük bir keyifle müsaade etmiş ezanı okumasına. Çocuk ezanı öyle güzel okumuş ki dinleyen herkes hayran kalmış. Günler böyle sürüp gitmiş. Her gün başka bir çocuk geliyor... Alim hocanın kulağına cevabı söylüyor ve doğru cevabı verip ödül kazanıyormuş. Alim hoca da kim ne ödül isterse elinden geldiğince gerçekleştiriyormuş.
2: Hiç kimse yanlış cevap vermemiş mi Agah dede?
0: Hayır Alim. Hepsi doğru cevabı veriyor ve ödülünü alıyormuş.
2: Doğru cevap neymiş ki Agah dede?
0: Dur bakalım Miço, daha ona sıra var. Her gün bir başka çocuk suale doğru cevap verip ödül kazandıkça... Cami avlusu neşeyle dolmuş. Namaz aralarında eğlenceler, neşeyle gülen çocuklar, avluda oynanan oyunlar eksik olmamış.
1: Sonunda cami avlusundan tüm köye büyük bir neşe yayılır olmuş. Vakti olan herkes cami avlusuna koşuyormuş. Tüm köyün keyfi yerinde, herkes çok mutluymuş.
0: Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Cami avlusunda toplaşıp oyunlar oynayan çocuklar büyümüşler. İş güç sahibi olmuşlar. Bazıları evlenmiş, çocuk sahibi bile olmuş. Ama camiye gitmeyi hiç ihmal etmemişler.
1: Onlar büyüdükçe alim hoca da yaşlanmış, emekli olmuş. Yerine başka hoca gelmiş.
0: Yeni gelen hoca caminin avlusuna bir bakmış ki çocuk parkına benziyor. Şaşkınlıkla alim hocaya durumu sormuş. Alim hoca da ona... Vakti zamanında bu avlunun bomboş olduğunu söylemiş.
1: Bunun üzerine bir bilmece sorduğunu, cevabı bilen her çocuğun isteğini yerine getirdiğini anlatmış.
0: O zaman avluya toplanıp oyunlar oynayan o çocukların, şimdi büyüyüp caminin cemaati olduğunu, onların çocuklarınınsa hala avluda oyunlar oynamaya devam ettiğini söylemiş ve...
1: Sen de aynı oyunu devam ettir olur mu? Doğru cevabı veren her çocuğun istediğini yerine getir. Demiş.
0: Yeni hoca, ama hocam doğru cevap nedir ben bilmiyorum ki demiş. Alim hoca da ona...
1: Evlat, bu sorunun bir tane doğru cevabı yoktur. Cevap kişiden kişiye değişir. Kimi çocuk sevgi der, kimi çocuk ibadet, kimi huzur, kimi sağlık der.
0: Mühim olan cevap değil, niyet. Bu yüzden bütün cevapları doğru kabul ettim. Ne istedilerse elimden geldiğince yaptım. Bu sayede çocuklar cami avlusunda toplaştı. Cami avlusundaki çocuklar namaz kılanları izleyip nasıl namaz kılındığını öğrendi. Dua edenleri dinleyip nasıl dua edildiğini öğrendi demiş. Şimdi benim sana emanet ettiğim cemaat o dönemin çocuklarıdır. Sen de bu dönemin çocuklarını avluda topla ki senden sonra gelecek hocaya yepyeni bir cemaat armağan edebilesin demiş.
1: Ve ona evlat unutma ki cami avlusundaki çocuğun sesinden rahatsız olunmaz. Cami avlusundan çocuk sesi eksilirse rahatsız olmak gerek
0: diye nasihat etmiş. Yeni gelen hoca da Alim Hoca'ya oyunu devam ettireceğine söz vermiş. Böylece Alim Hoca gönül rahatlığıyla emekli olmanın tadını çıkartabilmiş.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Alim Hoca'nın bu güzel hikayesini dinlediğimize göre sıra neye geldi?
2: Dikkat yarışmasına!
0: Evet sevgili çocuklar, ilk sorunuz benden. Alim Hoca cevap için iki şart koşmuştu. Neydi onlar?
2: Birincisi sadece çocuklar cevap verebilir. İkincisi de kimse kimseye cevabı söyleyemez.
0: Tebrikler Alp. Dikkatlice dinlemişsin öyküyü. Bir puan senin oldu.
1: Peki, Alim Hoca'ya doğru cevabı veren ilk çocuk ne ödül istemişti?
2: Akranı Mehmet'le güreş tutmak.
1: Tebrikler Erdem. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Adet olduğu üzere bir soruda birço soracak.
2: Benim sorum da şu arkadaşlar. Alim Hoca'dan önce çocuklar cami avlusuna gitmiyordu. Bunun sebebi neydi? Cemaat gürültü yapıyorlar diye kızıyordu da ondan. Evet Alp, doğru bildin. Agah dedi.
0: Efendim Miço.
2: Sorduğunu söyleyin, gerçekten cevabı nedir?
0: Elifciğim, öykünün sonunda da dediğimiz gibi tek bir cevabı yoktur. Ama sen kimseye söylemeyeceğine söz verirsen ben sana kendi cevabımı diyeyim.
2: Söz Agah dede söz, Miço sözü.
0: Bu sualin cevabı mutluluktur.
2: Mutluluk.
0: Evet, cevabı kimseye söylemeye mi? Herkes kendi cevabını bulsun bu suale.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Ne yaptın hemen ya?
1: Korkuttum.
0: Belli. Korktum çünkü. Su da döküldü senin yüzünden.
1: Ben tekrar doldururum, merak etme.
0: Tekrar dolduracağına hiç korkutmasan daha iyi değil miydi?
1: Yo, böyle daha güzel oldu.
0: Of ya, çok kötüsün.

elle est

0: Kork diye yaptım zaten.
1: Hiç komik değil.
0: Yo, bence çok komikti.
1: Of ya, lambayı geri aç bari.
0: Tamam, tamam. Ay. Aman, bu da ne?
2: Neler oluyor çocuklar burada?
1: Eymen sabah beni bahçede korkutmuştu Temel amca. Şimdi de lambayı kapatıp korkuttu. Ama kendi korktu.
0: Aman ne komik.
1: Komik.
2: Yaptığımız şakalar başkalarını korkutuyor yahut kırıyorsa bunu yapmamalıyız Eymen.
0: Şey, bilmiyordum.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme buyurur. Üstelik bunu yaparken başkalarının hakkına da girmiş olursun.
1: Ya, gördün mü?
0: Özür dilerim Asya, hakkını helal et. Bir daha olmaz.
1: Helal olsun.
0: Resmen ava giderken avlandım.
2: Doğru, biraz öyle oldu.
1: O ne demek ki?
2: Başkalarına yaptığı şeye maruz kalmaktır Asya'cığım.
1: O zaman aynen öyle olmuş. Avlandınız Eymen Bey.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum.
4: Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
4: Yaşasın! Şunu da koyalım.
5: Zeki, biraz yardım etsene bana.
6: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
5: Neymiş o önemli iş?
6: İşim... Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım. Tabii.
5: Of Zeki, of. Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
6: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
7: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
8: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
6: Ne oldu babacığım?
8: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
6: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
7: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
6: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
7: İşte şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
6: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
7: Hadi dayı zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
6: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
7: Neymiş?
6: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
7: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
6: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük

0: Biz yok mu ya?
1: Günah benden gitti.
2: Dayı.
3: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
2: Ya ne demezsin.
4: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
1: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
3: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
0: Tamam. Hadi Zeynep, aç şu kitabı bakalım.
4: Karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
0: Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
4: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
0: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
4: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
0: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
4: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
0: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
4: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
0: Sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
4: Ama şu anda kış değil ki.
0: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
4: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
0: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
4: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
5: Ellerim hassas benim.
1: Hadi dayı. Karıncaları gözlemeye devam.
5: Koş yeğenim, koş! Akşam az kaldı.
0: Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
1: Karınca kostümü mü giysek?
0: Saçma.
1: Sanki öncekiler saçma değildi.
0: Öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
1: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
0: Çok saçma.
1: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
0: İyi izle. Almamız gereken ders iletişim kurmak. Tabii.
1: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
0: Hayır o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
1: Ama bu çok saçma.
0: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven. Tabii.
1: Sana güvenmek istiyorum dayı.
0: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
1: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
0: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
1: Nasıl anlaşacağız?
0: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
1: Bu biraz zor gibi.
0: Yok ya, hiç zor değil. Tabii. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da A. Ada. Bu kadar basit işte. Tabii.
1: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
4: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
0: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
1: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of harika.
4: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
0: Yani aslında biz bulurduk ama şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
1: Anne, bize yardım eder misin?

0: Ne oldu? Bulamadınız mı?
1: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
0: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
2: Benim gibi.
0: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
2: Ben de yardım ediyorum.
1: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
0: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
1: Bunun bizimle ne alakası var abla?
2: Çok alakası var dayı.
3: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
1: Yani doğru tabii de. Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
4: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
2: İşiniz gücünüz gösteri.
1: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
5: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
1: Yaşasın.
3: Yaşasın.

0: Duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekip hikayenize ekleyebilir, öz çekim yapıp sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bulunmadık nimet. Akşam köy meydanına koşun.
1: Allah Allah. Onca köy gezdik, hiç böyle oyun anonsu duymamıştım. Hayırdır inşallah.
2: Oynayacağımız köye. Benim hazırlıklarım da bitti. Oyun vaktinden önce biraz köyde gezebilir miyim?
3: Tabii oğlum. Çok uzaklaşma ve kimseyi rahatsız etme, olur mu?
2: Tamam anneciğim.

0: Arkadaşım, ben şu salıncakta sallanır gibi yapsam bir fotoğraf çeker misin?
1: Olur. Çektim birkaç tane.
0: Teşekkürler. Gideyim de sosyal medyaya yükleyeyim.
1: Allah Allah. Parka kadar geldi. Oyun oynamadan sadece fotoğraf çektirip gitti.
2: Bak şimdi. Tarlayı ekmeden fotoğrafını çekelim. Sonra da ürünler çıktığında fotoğraf çeker. Öncesi sonrası yaparız.
3: Harika bir fikir. O zaman hızlı büyüyecek bir şey ekelim.
2: Buğday ekecektik.
3: Kim bekleyecek onun büyümesini? Biz hızlı büyüyecek bir şey ekelim. Sonra öncesi sonrası videosu çekeriz.
2: Ha, doğru ya. Sosyal medyada alacağımız etkileşim mi önemli, buğday mı?
3: Etkileşim tabii.
4: Hayırlı işler amca. Sütlü kahve var mı?
5: Duymaz seni evlat, duymaz. Baksana telefona kaptırmış kendini. Ayrıca sütlü kahve de isteme sakın.
1: Neden?
5: Ya kahveyi yapar yapmasına. Üzerindeki köpüğe şekil vermek için 2 saat uğraşır. Sonra fotoğraflarını, videolarını çeker, sosyal medyasında paylaşır. Kahveyi sana getirene kadar buz gibi olur, anlayacaksın.
1: Ya ne değişik köy. Burada elinde telefonu olmayan bir tek sizi gördüm.
5: Bir tek ben kaldım da o yüzden. Hepsi sosyal medyanın içinde yaşıyor desek yeri. Benim sosyal medyam yok, kimseyi takip etmiyorum diye küstüler bana. Zorla hesap açtırıp kendi hesaplarını takip ettirdiler.
1: Çok komikmiş.
5: Öyle. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
1: Akşam bizim gösterimizi izlemeye gelirler mi?
5: Gelirler, gelirler. Sizinle fotoğraf çekip sosyal medyaya atmak için gelirler. Ama telefondan başlarını kaldırıp sizi izlerler mi bilmiyorum.
1: O halde biz de ona göre bir şey düşünürüz. Baba! Baba!
6: Hayırdır inşallah? Ne oldu oğlum?
1: Baba, bu akşamki oyunumuzun konusu...

0: Gerçekten de dediğin gibiymiş Sefa. Herkesin derdi Düttüt'ün fotoğrafını çekip internete yüklemek.
1: Bizim plan işe yarayacak mı dersiniz?
2: İnşallah annem.
1: Acaba her zamanki gibi sahnede mi oynasaydık?
2: Anne baksana. Telefonu ellerinden düşürmüyorlar ki. Sahnedeki oyunu hayatta izlemezler.
1: Doğru.
0: Ey ahali, hoş geldiniz. Tiyatromuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız. Sefa, haklı çıktın. Kimse bakmıyor bile. Senin planı devreye sokuyoruz.
3: Heybeli Tiyatro kanalını takip ettiniz mi?
4: Ne? Takip etmek mi?
5: Neyi takip edeceğiz?
3: Heybeli Tiyatro kanalını. Birazdan size oradan canlı tiyatro oyunu oynayacağız.
6: Canlı tiyatro oyunu mu? Hemen takip edeyim. Çok havalı.

0: sevgili takipçilerim. Bugün yepyeni bir akım başladı. Birazdan babama gidip ben artık okula gitmeyeceğim diyeceğim ve tepkisini videoya çekeceğim. Baba, ben artık okula gitmeyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Ama baba, okula gitmeyeceğim diyorum.
1: Ben de sen bilirsin diyorum.
0: Ama baba ya, olmaz ki. Senin tepki göstermen lazım. Yeni bir akım başlamış. Tepkini videoya çekip paylaşacaktım.
2: Babalar arasında da yeni bir akım var Sefa. Biz sizin tepkinizi videoya çekip sosyal medyada paylaşıyoruz.
3: Anne, Sefa telefonunun başından hiç kalkmıyor. Sokağa çıkalım, oyun oynayalım diyorum ama hiç gelmiyor.
4: Baban da öyle kızım. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Eskiden çiçek alır gelirdi eve. Şimdi çiçek fotoğrafı yollamış.
3: Fotoğraf hiç gerçeği gibi olur mu anne? Mis gibi kokusu, güzelliği.
4: Olmaz tabii kızım. Arkadaşlarımız haftalardır görüşmek istiyorlar. Ama baban canlı yayın açar, oradan görüşürüz deyip gitmiyor.
3: Sefa da öyle. Sosyal medyada bir sürü arkadaşım var. Çok havalıyım. Dışarıdaki arkadaşları ne yapayım diyor.
4: Aa, elektrikler gitti.
5: Olamaz. Elektrikler kesildi ama şarjım yok benim.
3: Hayır. Elektrikler gitti.
4: Bu durumu fırsata çevirmeliyiz Merve. Hadi koş.
3: Hemen Wi-Fi olan bir yere gitmeniz. Acele.
2: Benim de telefonumu şarj edebilecek bir yere ihtiyacım var.
3: Sefacığım bak sana dondurma aldım kardeşim.
0: Dondurma mı? Dur hemen fotoğrafını çekeyim de internet gelince sosyal medyaya yüklerim.
4: Bunu yapmak yerine dondurmanı yesen daha iyi olmaz mı oğlum?
0: Orada paylaşmadıktan sonra dondurmayı niye yiyeyim ki anne?
4: Lezzetini almak için.
0: Lezzet mi? Dondurmanın lezzeti mi var?
3: Evet kardeşim. Kendini sanal ortamlara o kadar alıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Ha?
0: Aa, çok güzelmiş.
6: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
2: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
6: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
2: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
6: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet

0: affola.
1: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
0: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
1: Almışlar almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süspüsü bıraktı kenara, kahveleri hemen getirip verdi.
2: O halde bir sütlü kahve içebilirim artık.
1: Elbette. Hem de ben ısmarlıyorum kahveni. Ama önce beraber bir fotoğraf çekelim.
2: Aman muhtar amca.
1: Canım ne var bunda? Fotoğraf çekmek, internete girmek kötü bir şey değil ki.
0: Tabii. Azı karar, çoğu zarar oğlum. Teknolojiyi, interneti gereği kadar kullanır, kendimizi kaptırmazsak faydalı. Ancak ona teslim olursak zararlı olur.
1: Hay ağzın bal yesin Abidin kardeş. Hadi öyleyse. Heybeli tiyatro toplaşsın da gidip kahvelerimizi içelim hadi.

0: Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Hago bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağ.
2: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden de anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabi.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabi.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi?

0: kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik. Nasıl kovayacağım bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Görebiliyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı. Başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcığım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Oo, kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını, biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksine.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. Hı? İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan Hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız. Buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın. Çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
3: Selamun aleyküm. Hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
3: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
3: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Fülü içeriği tekleyeyim.
1: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
0: Tamam aslan parçası, beraber tekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
0: Doğru bildin.
1: Hem de çok uzaklara.
0: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
0: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
1: Evet, çok şanslıyım.
0: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
0: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.
1: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Ha? Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
0: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
0: Murat? Murat nerede?
1: Hı? Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
0: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
1: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım, kusura bakma.
2: Sorun değil Murat, ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
1: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
1: Resmen kuş tüyü gibi, çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
1: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba, üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
1: Hediye mi?
0: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
1: Karıştırmadım ki, yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın bulmuşsun.
1: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti, onun hediyesi.
1: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
0: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
1: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
1: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
1: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz değil mi baba?
0: Getiririz tabii.
1: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
2: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
1: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
0: 10 numara fikir.
2: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
0: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
2: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
1: Oh, çok şükür.
0: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
1: Tamam. Baba, şuraya bak.
0: O nedir oğlum?
1: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
0: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
1: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
0: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
1: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
0: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
1: Baba bak, bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
0: Ne yapacaksın onları?
1: Hacılar böyle giymiyor mu?
0: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
1: Bir denesen mi? Ya da sen

0: dene. Bence sana çok yakışır.
1: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
0: İhram mı? Ha, evet, ihram.
1: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
0: Baba, ben de bunları alayım.
1: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
0: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
1: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
0: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
1: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
0: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
1: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
0: Ödümü kopardın baba.
1: Sen o defterle ne yapacaksın?
0: Anneme hediye aldım.
1: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
0: Yok, ben yazacağım.
1: Sen mi?
0: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
1: Vay, yine şahane bir fikir.
0: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
1: Bu çok güzel bir isim.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: anne.
1: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
0: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
1: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.
0: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
2: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
0: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
3: Ellerine sağlık Cemre.
0: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
3: Nereye gidiyorsun?
0: 3 katlı pastamı almaya gidiyorum.
3: Pasta mı?
0: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
3: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
0: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.
2: İlahi cimcime.
3: Haklısın canımın içi.
2: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
3: Baklava mı?
2: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak 2 şekilde uyanırım. 1...
3: Ezan sesi.
2: Ay yaşa. Bir de...
3: Diğeri ne dede?
2: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
3: İlahi dede.
0: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
3: Eyvah.
0: Kocaman 3 katlı pasta yapmıştım. Şimdi lokma lokma oldu.
3: Sen zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
0: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
4: Aferin oğlum.
0: Babacığım! Babacığım!
1: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım.
2: Hoş geldin Mahir oğlum.
4: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta 3 katlı değil miydi?
0: Evet.
4: Ama sen 5 yaşındasın. Ha?
0: Evet.
4: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
0: Evet babacığım. Pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
4: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
0: Evet, üzülmüyoruz.
4: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
2: Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti cimcimeyi.
1: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.

0: Asansör mü demiştik Çelebi?
1: Servis asansörü demiştik dede.
2: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür. Ha?
0: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinki de değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
1: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
0: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
2: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
1: Ama ben ondan yiyemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu yapı Osmanlı'nın son zamanlarındaki Batı sanatı etkisini yansıtmaktadır. Nitekim İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinde de etkileri görünen Art Nouveau stilindedir.
0: Camlar ne güzel.
1: Sen asıl içerideki vitrayları gör.
0: Vitray mı? Çok merak ettim. Vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
1: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidiv Kasrı'nın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
0: Gerçekten çok güzelmiş.
1: Gelelim bu yapının alameti farikasına.
0: Alameti farika ne demek dede?
1: Ayırt edici unsur demek.
0: Yani Hidiv Kasrı'nı Hidiv Kasrı yapan şey.
1: Hay yaşa. Daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
0: Kule ve kuleye çıkan asansör.
1: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
0: Vay.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
1: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
0: Çekilelim tabii.

0: Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Oh, az kalsın gidiyordu dede.
1: Allah korusun.
0: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
1: İlahi çocuk.
0: Hehehehe.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir, ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor, değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların o hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur. Ninni yavrum, ninni ninni.
0: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
1: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların ışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
0: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Peki arkadaşı ne demiş?
0: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
1: Vız vız o küçücük kanatlarıyla dağa doğru gitmemişler herhalde.
0: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
1: Peki dağ ona ne demiş?
0: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
0: Demiş.
1: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
0: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
1: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
0: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
1: Peki bunu nasıl yapmış?
0: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Bulutlar ne yapmış peki?
0: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vız vızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz, yıldızlara sor demiş.
1: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
0: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vız vız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
1: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
0: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun?

0: 하겠답신데.
1: 이따 막걸리에 피우렴.
0: çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
1: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
0: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vız vız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar, söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Vız vız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
0: Elbette duyurmuş.
1: İyi de bu nasıl olmuş?
0: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vız vız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı, İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
1: O yıldız ne anlatmış?
0: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
1: İçindeki sese kulak veren vız vız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
0: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
1: İşte bu sesi duyuyorum.
0: Sen çok acıkmışsın.
1: Çok acıktım ya.
0: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Oo, Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha, burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de safa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken...

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa para pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
4: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
0: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
4: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
0: Ali, buldum galiba.
4: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
5: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
0: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
4: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
0: Çalışıyor mu acaba?
4: Birazdan öğreniriz.
0: Resme göre şu taraftaki düğme ile açılıyor.
4: Acele etme Caner. Önce

0: I mean, Caner!
1: Çalıştı.
0: Caner, durdur şunu.
1: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
0: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
1: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
0: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
1: Ne olur biri şunu kapatsın.
0: Yaşa rıkkımız.
1: Düğmeyi çek rıkkımız. Düğme.
2: Onu değil rıkkımız. Diğerine git. Diğerine.
1: Alacağın olsun rıkkımız.
0: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
1: Plak bozuk olmasın. Abi not var.
0: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramam gerekiyor.
1: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
0: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
1: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
0: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: Bir oyuncağa sahip çıkamadın.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
1: Ah, plak çalıyor.
2: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
1: Olur dedeciğim.
2: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
2: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
3: Belki unutmuştur.
2: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
2: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığı...

0: Ne unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
1: Buyur dede, yeni plaklar.
0: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım. Hadi bakalım.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam ederim.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam.
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?
3: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
0: Ne yapacaksın?
3: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
0: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
3: Bilmem ki.
0: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
3: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
0: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
3: Hay Allah razı olsun Emin.
0: Cümlemizden.
1: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
0: Unutmuştur dostum.
1: Ya da utanmış.
0: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
1: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
0: Ulu Cami'ye.
1: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
0: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
1: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
0: Aynen dostum.

0: ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
1: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
1: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
0: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
1: Aman hocam, belini incitme de.
0: Sen görürsün, bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
0: Eyvallah. Zira'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm, aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
1: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
0: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
0: Anlatırım Hakkı baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
0: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
0: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.
4: Amin.

0: ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yoo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
3: Estağfurullah hocam.
4: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
5: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
3: Ederiz tabii.
2: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
2: Ay!
1: Aman ay. Çocuklar.
2: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
2: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?
6: Aa, bitmiş bile.
0: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
1: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
2: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
6: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
1: İşleri çıktı, gittiler.
6: Neyse, gerisi kolay zaten.
0: Gerisi derken?
6: Kitapları yerleştirme.
2: Kitapları yerleştirme mi?
6: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
1: Eyvah! Onu unuttuk biz.
0: Harun!
2: Efendim dostum.
0: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
1: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
0: Bismillah. Biraz mola verelim.
2: İyi olur.
0: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
2: Değdi vallahi.
0: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
2: Öyle.
7: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Hakkı baba.
7: Okuma mı yapıyorsunuz?
0: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
7: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
7: Harun.
2: Efendim Hakkı baba.
7: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
2: Bilmem.
0: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
7: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
0: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
7: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
0: Tamam Hakkı baba.
8: Maşallah. Herkes burada.
7: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
8: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
7: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
2: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
0: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
8: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
7: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
9: Ya çok teşekkür ederim hepinize.
7: Aşk olsun Zehra.

0: Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
1: Ya bırak şimdi, işlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
2: Sadece bu işler değil, çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.

0: güzel sözü.
1: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
2: İşte bu be.
3: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
2: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
4: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
2: Ha, doğru ya. Olmaz öyle.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri.

0: Tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
1: Ha, doğru. Niye yapmadın?
0: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
1: Evet.
0: Sen bana, aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
1: Dedim.
0: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
1: Bilmem ki, bir sebebi yok.
0: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
1: Nasıl?
0: Zamanı vardır, mevsimi vardır, saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
1: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
0: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
1: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
0: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
1: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
0: Ne?
1: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
0: Vah vah.
1: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
0: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
1: Çok çok uzun geldim yahu.
0: Zikri.
1: Tamam tamam, çok uzun.
0: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
1: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
0: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
1: Tamam, özür dilerim.
0: Özür yetmez kardeşim.
1: Ne yapmam lazım?
0: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
1: Nasıl?
0: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
1: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
0: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin.

0: Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
1: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
0: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
2: Lilo, hadi okula. Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın? Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
3: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
2: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
3: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
2: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
3: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
4: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
5: Evet!
4: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
2: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
6: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
7: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
6: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
2: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
7: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
2: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
3: Kıpır.
0: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
2: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
7: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin kırın. Yakaladım, merak etme.
2: Ben de yakaladım.
8: Aa, bunu mu arıyor?
7: Evet, kürem.
3: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
0: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok, şapka koleksiyonum.
6: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
0: Karışmış, sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
3: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
0: Evet.
2: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
1: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
0: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
3: Eskici nasıl biriydi?
0: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
1: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
0: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
1: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
0: Yo, şapkalarım atık değil.
1: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
2: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
0: Hayır. Burada değil. Bu da değil.
2: Bu ne işe yarıyor acaba?
0: Aa, işte orada.
1: Tamam, anladım.
2: Ne oldu şimdi?
3: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al.
7: Hayır, hızlandı.
0: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
1: Makineyi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz,
1: kol sıkışmış.
0: Acele edin.
1: Hadi, hep birlikte.
2: Başardık.
0: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.

0: sergi başlamadan önce okula yetişelim.
1: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.

0: buradaki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay! Hah, işte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ah, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of, bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü, gel don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen.
6: Kule, güçlü, oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of arkadaşlar, canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
7: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
7: Mercanya'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
8: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
7: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
7: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
1: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
7: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
8: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa! Başardınız incilerim.
7: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa, ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
7: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü! Baksana, meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
8: Ve yeni bir örüntü.
4: 3 güçlü 1 yengeç. 3 güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
7: Kendisi burada.
9: Aldı mı?
0: Açıldı, açıldı.
7: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
4: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim." diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli,"
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
5: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri

0: Filmleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek,
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak,
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki."
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca."
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
2: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke."
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
3: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek, bahçesinde gezer.

Ken, önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Şimdi. Çekilin.
1: Aman. Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
0: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi. Çekilin.
1: Ne yapıyorsun Karagöz?
0: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
1: Şakaydı o Karagöz, şaka.
0: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
1: Of Karagöz, of. Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
0: Topla mı?
1: Evet.
0: Topla.
1: Evet.
0: Ben.
1: Evet.
0: Sen.
1: Beygiri alıp eve gideceğim, ne oldu ki?
0: Ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım, beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
0: Evet, keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
1: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
0: Yok ya, ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
1: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
0: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi ısınacaksın?
1: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
0: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
1: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
0: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
1: Bana uyar. Yürü beygir.
0: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Doğru ya. Odunlar kaldı. Hacivat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni. Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur, sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
3: Evet.
0: Amanın. O da ne? Heh. İşte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
3: Güzelce selam versene be.
0: Harika. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
0: Böyle ters ters cevaplar ver bana.
3: Hayda. Niyeymiş o?
0: Hacıvat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
3: Yahu terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
0: Neyse. Hadi sohbet edelim.
3: Edelim Karagöz. Madem sıkıldın.
0: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum senden çok şey bilirim.
3: Eyvallah. Buyur gözüm.
0: Eyvallah mı?
3: Evet.
0: İtiraz etmeyecek misin?
3: Yok. Neden itiraz edeyim?
0: Peki. Konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim. İşte. İtiraz ediyor. Tıpkı Hacıvat gibi.
3: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
0: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
3: Neye itiraz edeyim yahu?
0: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
3: Niye diyeyim yahu? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
0: Bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye. Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacivat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
3: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Rüya deli bendim. Allah Allah.
2: Selamun aleyküm Hacivat.
1: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
2: Üzgün ve kızgın görünüyorsun. Hayır olsun.
1: Yo, ne alakası var? Ne üzülmesi, ne kızması, neye, kime, nasıl?
2: Şu haline bak. Sinirden titriyorsun neredeyse.
1: Çok mu belli oluyor? Neyse, yok öyle bir şey canım.
2: Hadi hadi, bak beygir bile onayladı dediğimi.
1: Ha? Onu sende mi anlıyorsun?
2: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
1: Aman Çelebi Efendi ya, canım sıkkın zaten.
2: Tamam efendim, tamam, kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
1: O söz öyle değil ki.
2: Nasıl peki?
1: Yo yo, öyleydi.
2: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
1: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir, bir güzel eğlenirdim.
2: Efendim?
1: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
2: Damlaya damlaya olmasın o.
1: Olmasın ya.
2: Ne olmasın?
1: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
2: Yolcu yolunda gerek olacak o.
1: Of ya. Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
2: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Hacivat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
1: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
2: Aman Hacivat Efendi, estağfurullah.
1: Hem ne demiş atalarımız?
2: Ne demiş?
1: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
2: Allah Allah.
3: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
2: Evet ağam. Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
4: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
2: Doğru.
3: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
2: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
4: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
3: Kavga edip küsmüşler. Ne geldi aklına yine? Ne?
2: Efendiler.
3: Efendim.
2: Hacivat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
3: Evet.
2: Karagöz de maharetli birisi. Özellikle el işinde.
3: Evet.
2: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
3: Evet.
2: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım değil mi?
3: Evet. Anladım.
0: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
1: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
2: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
3: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
0: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
2: Hacivat Efendi de evin planını çizmişti hani.
1: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
3: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
2: Ayrılmaz ikilisiniz.
3: Olmazsa olmazsınız.
2: Gül ve bülbül gibisiniz.
3: Güneş ve ay gibisiniz.
2: Baş ve gövde gibi.
3: Akıl ve kalp gibi.
2: Gece ve gündüz.
3: Su ve toprak.
2: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
5: İki elin sesi var.

0: Ya ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadife'den kesesi var. He.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurlop topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
2: Buldum.
1: Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
0: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
0: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi. Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
4: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
5: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
5: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
4: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
4: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
4: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
4: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
4: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
4: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
2: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
2: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
5: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başta?

0: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
1: Çocuklar.
2: Ne oldu baba?
1: Yumurtaları siz mi aldınız?
2: Yok.
1: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
0: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
2: O yüzden de bizim kümese gitti.
0: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
2: Ve çok sessizce.

0: tek katliyonun geliyor.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
0: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım sevimliyse, tavuklar daha sevimli.
0: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
0: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
5: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
3: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
5: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
3: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
1: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
3: Ha, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
5: Hem de hediyesiyle birlikte.
3: Ne güzel bir hayvan.
5: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: Harikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parası kazandık baba.
2: Hem de pomparlak.
0: öyle mi? Oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Ya. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomparlak.
0: Pomparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
1: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız

0: Kulaklarınız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
1: Siz burada bensiz ne yapıyorsunuz bakayım?
2: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
1: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
1: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
2: Baba!
3: Baba! Baba!
2: Baba! Nani, nani, nani, nani, nani.
4: Ne?
2: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok. Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
2: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
2: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
3: Hemen getireyim.
4: Ne?
0: Hastamızın sorunu neydi?
2: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
2: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
2: Sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
3: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
2: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
3: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
2: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Sim mi?
2: Evet.
0: Ama neden?
2: İyilik yaptığın için, üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
2: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pamparlak olduk.
3: Aramıza hoş geldin.
5: İyilik sende.
0: Ne?
2: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
3: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
2: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
3: Hoşlanacağını biliyordum.
2: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
3: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
2: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yo. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol.

0: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
0: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
2: Peki benim süper uzayan kollarım boş boş mu duracak?
0: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
2: Hemen ilgileniyorum.
0: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
2: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum.
1: Anne! Dikkat etsene.
2: Esasen önüne baksana.
0: Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
1: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
3: Neyse ki önemli bir şey değil.
0: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
1: Burnuma harika kokular geliyor.
0: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
1: Yaşasın. En sevdiğim.
2: Benim de en sevdiğim.
0: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
2: Bu bir iyilik biliyorsun değil mi?
0: Hı hı. Yavrularıma

0: Küçük bir iyilik.
1: Bir trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
0: Ha? Sim?
2: İyilik sende.
1: Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
3: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
1: Annem de aramıza katıldı baba.
0: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
3: Evet, koltuk ışıl ışıl.
0: Ne güzel.
3: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
0: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
1: Biraz daha Sim.
0: Yo yo. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
3: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
2: Yaşasın.
3: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
0: Hayır.
3: Evet. Ablam, hoş geldin.
1: Hoş geldin anneciğim.
0: Ah, şu haylaz çocuklar.

0: Bey, bey! Ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davalarım var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar.

Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlen kırıyordum sadece. Anlaşıldı, bugün bize uyku yok kara kaçan. Aa, o horoz yok mu o horoz? Hep onun yüzünden gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi? Hemen eve döner, güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam, benim şikayet...
0: Biliyorum, biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur, olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara kaçan, ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Abi.
2: İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
2: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşup gidip geliver.
0: Mm-hmm.

0: Ha, bir uyku uyutmadılar bana bugün. Ha? Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan getir.
0: Yahu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?
2: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
0: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü.